Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim türküsüyle başlıyoruz. İlke Türk Doğan sizlerle.

Ali Rıza Pekşen'den Gani Pekşen'in derlediği bir Malatya türküsüyle devam ediyoruz. Gidem dedim suna boylum ağladı. Şerife Hatun'dan dinliyoruz.

Konma bülbül konma Nergiz daline. Öldürürler bir yar yoluna. Ben de kurban olam fidan boyuna. İsmet Koçkar'dan alınan bu ağrı türküsünü Nurullah Akçayır'ın yorumundan dinliyoruz.

Seher Yeli Ali Ulvi Erandaç'tan alınan bir Kayseri türküsüyle devam ediyor. Nar ağacı ulam ulam, Sevil Korurer sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Rüştü Demirci'den alınan bir Denizli türküsüyle devam ediyoruz. Ben bir yeşil fenerim. Celal Bakar sizlerle.

Çeşme başında yârimi beklerim. Yar gelmezse derdime dert eklerim. Ellerin sevdiği gelmiş yanına, benim boynum bükük yâri beklerim. Adem Bayraktar'dan alınan bu Rumeli türküsünü Çimen İlter'in yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kalenin Bedenleri, Makbule Kaya sizlerle.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Dan'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor, dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Mecliste yapılan kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya-Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı da 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı ise muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapılacak. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi.

Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta Özerk Yönetimi ulusal acil durum ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Spor. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın, gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, mutluluk içinde yaşayacağınız hayırlı bir gün dileğiyle bugün yine TRT Türk'ü adresimizde buluştuk ve 31 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Sağlıklı bir gün olsun, her şey gönlünüzce olsun. Hastalara şifa, dertlere deva diliyoruz. Çalışanların işine gücüne kolaylık versin Allah. Yolda olanların yolu açık olsun ve tabii ki özellikle şifa bekleyenlere tez vakitte şifa diliyoruz. Efendim bugün İstanbul Radyosu stüdyolarından yine canlı canlı seslenerek 31 Temmuz'u birlikte karşıladık. Bugün de uğurlayacağız. Evet, 2026 senesini başlarken birlikteydik. Yazın ikinci ayı da bize veda ederken tekrar dileriz ki yeni hayırlı kapılar açılmış olsun. Bugün programı sizler için Emine Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda sevgili arkadaşım Ebru Dezgahçı var. Sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşırken türkülerimiz heybemizde. Sizlerden gelen istekler ve selamlar dilimizde. Ve böylelikle bu sabah dilimini paylaşacağız. Hayrolsun. İlk türkümüz bir Mersin Silifke türküsü. Cavit Erden, Hüseyin Saydan derlemiş ve Ulaş Kurtuluş Ünlü seslendirecek. Açıl ey ömrümün varı, bağdı sabah olmadan. Has bahçenin gonca gülü sararıp da solmadan. Türkülerle başladık, yolumuz açık olsun.

Efendim 7.13'ü buldu saatimiz. TRT Türkü'de sabah 31 Temmuz yayınıyla sizlere sesleniyor. Günlerden cuma hayırlı uğurlu bir gün olsun. Mesai bazıları için son gün bu haftalık ama halen çalışmaya devam edecekler vardır. Yarın hafta sonu başlıyor. Cumartesi, pazar da çalışacaklar mutlaka vardır. Fakat hiç durmayan

sağlık çalışanlarımız, onların eline koluna sağlık, elleri kolları dert görmesi, güvenlik güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçik, her birine kolaylık diliyoruz. Az önce Meryem Şen Hoca'yı dinledik, Rüstem Avcı'nın Rumeli'den derlediği bir türküyle. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta, eğer anam vermezse beni babamdan istediyordu. Şimdi özel gönlüm rahmetlinin Paşa Osman'dan derlediği Denizli Acıpayam türküsü dinleyeceğiz. Mustafa Özcan seslendiriyor. Desteği içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez. Ve ardından Emine Koç bir Kırşehir türküsüyle seslenecek sizlere. Erkan Sürmen derlemiş Raci Alkır'dan. Kayalar buz bağlamış diyecek Emine Koç ve türkü geçidimiz devam edecek.

Efendim, Orta Anadolu türküsünde şöyle bir canlılık hissetmişsinizdir ve tekrar güzel bir sabah dileğiyle türkülerimizin devam edeceğini söyleyelim sizlere. 31 Temmuz, Temmuz'u uğurluyoruz madem. Bugün de türkülerimiz heybemizde sizlere seslenmeye devam edelim. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, yüreğim yanıyor, gözlerim ağlar. Burçin seslendirecek. Cemilcan Kattan, Sarı Sözen hocamızın derlediği Şanlıurfa türküsü. Ardından yine çok güzel bir Gaziantep türküsü vardır ki Güneydoğu Anadolu'nun bütün illerinde seslendirilir. Diyarbakır'dan, Antep'ten tutun da Erzurum'a kadar dayanır. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. İstedim vermediler, bir zalım sebep oldu. Hakan Ünal seslendirecek onu da ve devam edeceğiz yolculuğumuza.

Efendim, Gaziantep'e bir selam gönderdik ve şu an 7.27'yi görüyoruz. Bir türkü daha dinleyelim. Sonra size yol durumu hakkında bilgi aktaracağız. Bu kez Şenol Özyakup Trabzon'a götürecek bizi. Derenin balıkları diyecek. Haydi Trabzon'a bir selam.

0: yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bazı otoyollarında projeler yapım kapsamında trafik akışı değişebiliyor ve çeşitli yollarda da yine aynı projeler kapsamında güzergah değişiklikleri var. Bunları sizlerle paylaşalım. Tem otoyolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında 28 Temmuz tarihinden itibaren başlayan çalışma devam ediyor. Gazi Osman Paşa Kemalburgaz kavşakları arasında bulunan kesimde Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince kuzey yol platformunda Edirne yönüne doğru gece saatlerinde bant değişikliği yapılıyor ve diğer platforma aktarım olacak. Gündüz saatlerinde Derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinde çalışmalar ve her akşam 22 ile sabah 0 saatleri arasında bu çalışma devam ediyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere kavşak kolları ile Selvay giriş ve çıkış kollarında 3 Ağustos'tan 8 Ağustos'a dek çalışmalar devam edecek ve gece saat 22 ile sabah 05 arasında çalışma devam ettiği için kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritten sağlanacak elbette. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü trafiğe kapatıldığı durumda ve bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü bir trafik akışı var. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışmaların olduğu kesimde Ankara Kırıkkale yönü trafiği kapatıldığı durumda ulaşım Kırıkkale Ankara yönünden gidiş geliş şeklinde sağlanacak. Göksun Kahramanmaraş yolunun Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunda bulunan 12 ile 13. kilometreler arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasında çeşitli yerlerde şerit daraltmaları yapılıyor ve bu arada bordür çalışmaları da olduğundan sürücüler dikkatli ve tedbirli olmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uymalıdırlar. Samsun Çarşamba Terme yolunun ise 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından yine ulaşım kontrollü bir akışa sahip. Çağdır Söğüt Korkuteri yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Çanakkale-Çan yolunun 39 ila 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yine trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, ancak daha geniş bilgileri, değişen saatleri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek edinebilirsiniz. Gerektiğinde lütfen telefon trafiği de sağlayınız ki her saat başı değişiklik olabileceğinden güvenli bir sürüş olsun. Yolunuz açık olsun.
0: Yol durumu.

Efendim 736'yı görüyoruz. Saat 7.36 oldu. Ve birinci saat dilimiz yarılandı. Yol durumunu aktardıktan hemen sonra bir Rize türküsü ulaştı sizlere. Yücel Paşmakçı hocamıza rahmet dileyelim. Repertuarımıza Dursun Tantaş'tan almış derlemiş. Çay elinden öteye gidelim yali yali. Sırtındaki sepetin ben olayım hamali diyerek Şenay Akayran seslendi. Şimdi Erzurum yolculuğu yapacağız ve türkülerin adını söylemeyeceğim. Erzurumlar pür dikkat dinleyeceklerdir ama bütün ülkemize Erzurum'dan bir selam olsun. Haydi iki Erzurum türküsü sıralayalım.

Efendim, saatimiz 7.42 ve TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı devam ediyor. 31 Temmuz günlerden Cuma, hayırlı uğurlu bir gün olsun diye dilek ve dualarımızı baştan ulaştırdık sizlere. Erzurumlar şu an coşkuludur demiştim. Önce Erzurum Ovaları dedi Ender Özgen. Fethi Siverekli'den alınan bir türküydü. Ardından da hepimizin çok sevdiği o türkü. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa. Benim yarim çok güzel, azıcık boydan kısa diyerek sevdiğini nazire yaptı. Bu türkü de yine Erzurum'a aitti. Ve devam ediyoruz. Bu kez Hüsamettin Subaşı ustamızın repertuara kazandırdığı bir Van Erciş türküsü dinleyeceğiz. Onur Karahali seslendirecek. Bahçeye gel ki görüm, el uzat bir gül verim. Aramızda dağlar var, ben sana nasıl erim? Türküler sizin için.

Nurettin Çamlı'dan, Nurettin Bayhan'dan derlediği Niğde türküsüyle Neşe Dilekçioğlu seslendi sizlere. Bastım asmanın dalına dedi, elleri ufacık, kendisi topacık diyerek şirin bir Niğde türküsünü sunmuş olduk. Devam ediyoruz, bu kez Gürsoy Babaoğlu bizi Diyarbakır yolculuğuna çıkarsın. Sarı Sözen hocamızın Celal Güzel Ses'in o muhteşem türkülerinden biri daha repertuarımıza kaydolmuş ya. Bahçede yeşil çınar boyun boyuma uyar diyecek Gürsoy Babaoğlu ve ardından Hülya Yıldız bizi Kırşehir yolculuğuna götürürken Neşet Baba'yı da rahmetle anacağız. Her sabah Neşet Hoca, Neşet Baba diye hemen türkü isteğinde bulunuyorsunuz ya. Özellikle dün tatlı dile güler yüze doyulur mu'nun gerçekten ilk yorumunu dinlettiğimiz için çok mutlu olduğunu bildiren dinleyicilerimiz var. Bu kez de Hülya Yıldız, aşkın beni deleyledi, yaktı yaktı küreyledi diyerek seslenecek. Ruhu şad olsun Neşet Baba'nın.

Kırşehir'de durduk madem, biraz daha Orta Anadolu gezintisi yapalım ve bu kez Dilek Karadağ seslensin sizlere. Osman Özdenkçi'nin Yürü ekibinden derlediği türkü. Elma idim günden yana yarıldım, ne dedim de kömür gözlüm darıldım. Dinleyelim, sonra bakalım hava durumu nasıl.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Temmuz ayını uğurluyoruz ve yazın son ayı başlamak üzere. Dilerim ki hayırlı uğurlu gelir bize, hepimize sağlık ve mutluluk getirir. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bazı değerlendirmeler var. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Balıkesir dışında Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle İskenderun, Körfez çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu

0: Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında olan sıcaklıklar önümüzdeki günlerden itibaren hafta sonundan, yani cumartesinden başlayarak kuzey ve batı bölgeleri başta olmak üzere mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle rüzgar uyarısı var. Kuzey yönden kuvvetli bir rüzgar bekleniyor. Zamanla güneyde, güneydoğuda hafif ama ara sıra orta kuvvetli esen rüzgarlar Ege kıyıları ile Marmara'da kuzey yönünden oldukça kuvvetli, saatte 40 ila 60-70 kilometre hızla esecek. Bu nedenle uyarı var. Bu rüzgar sırasında beklenecek olumsuzluklara karşı da dinleyicilerimizin dikkatini çekelim. Bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 29, Çanakkale 31, İstanbul'da 29, Kırklareli 28, Afyonkarahisar 29, Denizli 34, İzmir 33, Muğla 32, Adana ve Antalya 34, Burdur 33, Hatay 32, Ankara 30, Eskişehir 27, Konya 31, Nevşehir 30, Bolu 25, Düzce 26, Kastamonu 29, Zonguldak 24, Amasya 33, Rize 28, Samsun 29, Trabzon'da 28, Erzurum 29, Kars 27, Malatya 36, Van 30, Diyarbakır 29, Mardin 37, Siirt 39, Şanlıurfa 41 derece sıcaklıkta günü geçirecek. Tekrar kuvvetli rüzgara karşı uyarılarımızı yenileyelim. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Hava durumu.

Efendim İmran Koç seslendi sizlere bir Diyarbakır türküsüyle. Dedi ki kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynumu vursa söylemem doğrusunu dedi ve İzzet Altınmeşe bu türküyü repertuarımıza kazandırdı. Biz de halaylarımızı seslendirirken sizler de dinliyorsunuz. Şu anda 8.06'yı görüyoruz saatimizde. İkinci saat dilimi başladı. 31 Temmuz yaz vaktinin ikinci ayını birlikte karşıladık. Birlikte de sağlıkla uğurlayalım inşallah. Bu saat dilimi sizlere ait, sizlerden gelen iletiler. TRT Türkü Facebook sayfamız, Instagram ve X'te elbette yerini buldu. Hatta erken saatlerde yazıyorsunuz. Programımıza gösterdiğiniz teveccüh için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yapımcılarımız muhteşem bir repertuar hazırlıyor her sabah. Haftanın üç günü Pınar Kundakçı Temel sizlere günaydın diyor. Perşembeden başlayarak da haftayı birlikte kapatıyoruz. Ve biraz sonra sizlerden gelen o elektronik mektupları elbette ki okuyacağım. Ama şimdi çok güzel bir türkü var sırada. Kayadan bakan oğlan, kâkülü sarkan oğlan, gece gelme gündüz gel, horozdan korkan oğlan. Tabii ki Burhan Gökalp'in Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği muhteşem bir Ankara türküsü. Şekeri olan da deriz bu türküye. Semra Bağcı'dan dinleyelim.

0: İkinci saat dilimizde ilerliyoruz. 12. dakikamız ve sizlerden gelen istekler, dilekler, görüşler mektuplarınıza yansıdı. Bu arada sevgili ustamız Hüsamettin Subaşı bizi dinliyormuş. Tam da denk geldi. Arzu Kuş seslendirdi. Toycular yarcan, kolunda mercan, ben sana kurban, oy aman aman diyerek bizi Van'a götürdü. Repertuarımızı da kendisi kazandırmış. Buradan selam gönderiyoruz. Arzu Kuş seslendirdi. Ve şimdi çalacağımız türküyü dinleyenler ve selam gönderelim kendisine. Ulaşımda çok büyük katkıları var bize sevgili Mustafa Doğan ve serviste şu anda yolculukta olan bütün kurumuz mensuplarına sevgiler gönderiyoruz buradan. Özel gönlümle özdeşleşen muhteşem bir türkü vardır, hani bilirsiniz. Garavaş koyunu güde güde getirdim, getirdim de çam ardına yatırdım der. Çöz dal diye Mustafa'ya seslenir ya hani. Makbule Kaya'dan dinleyelim ve selam gönderelim.
1: Çöz dal Mustafa Ali, çöz dal.

Efendim 8:20 bulduk. Bir süre sonra programımız yarı bölümünü tamamlamış olacak. Hüseyin Turan bir Azerbaycan ezgisi seslendirdi. Oldukça mizah yüklü, acayip hayvanlara benzeyirsen diye seslendi. Ve biz de şimdi dinleyicilerimiz bakalım neler yazıyorlar. Mehmet Kalaycıoğlu her zamanki gibi bizi dinlemiş. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun bizden. Tekin Kollaçolak Ankara'dan.

buradan selam gönderiyor. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annesi Dönekolu Çolaklı bütün ailesi için istiyor. Bize de armağan etmeyi unutmamış. Var olun. Özgür Aldemir Mersin'e ve size selamlar. Ve değerli Murat Odabaşı yine çok güzel cümleler yazmış. Onları seslendireceğim. Günaydın, hayırlı sabahlar diyerek Konya Hadim'den Ali İnal sesleniyor ve sıradaki türküyü başta ailesi olmak üzere tüm TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Müjgan Kızılkaya günaydın, selamlar olsun size de. Sıradaki türküyü de ailesiyle birlikte bütün türkü dinleyicilerine armağan etmek istemiş. Gönlünüze sağlık. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler selamlar demiş bir mukabil. Elbette ki torunlarını Zeynep, Eren, Kerem, Metehan için türkü armağanı bendenizden. Tamam türkü, hayırlı günler, hayırlı bir vakit diliyorum size. İzmir Gazi Emir'e selamlar gönderiyoruz. Ve Zeki Bey Eskişehir'den Devrek için selam istemiş. Aleyküm selam. Ayşe Kılıç diyor ki hayırlı sabahlar Sabahattin'im. Bugün yollardan yazıyorum size. Canım dedemiz Durmuş Duyar'a bir türkü istiyorum. Vaktimiz kalırsa mutlaka o türküyü seslendiririz. Olmazsa da ha dün yetişemedik demişsiniz. Ben bugün yine size türkü mırıldanırım. Yolunuz açık olsun efendim. Fahri Bey Osmaniye'den selam gönderiyor. Ve teşekkür ederim. Pazar yeri Bilecik 11. Kalaycıoğlu Mehmet'in olduğu yer. Buradan da selam gönderiyorum size. Güray Yılmaz Çalakkaya Ezine'den selam göndermiş. Hayırlı bir gün diliyor. Milan Karan, Gürkan ve gelini Seda Hanım'la eşi Cahide Hanım için türkü istiyor. Ben size türkü armağan edeceğim. Arada mırıldanırım, merak etmeyin siz. Yunus Şen Ocak Denizli'den selam göndermiş. Bir mukabil selam bizden size olsun efendim. Ve Şair Korali ne güzel yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim Mustafa Bayındır. Diyor ki Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden tüm TRT türkü dostlarımla radyo ekibine selamlar sevgiler bir mukabil. Efendim hayırlı sabahlar cumalar. Evimizin kızı Sabahat ablamız yine dop dolu türkülerle bizlere konuk oluyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Bizlere en güzel hizmeti veren değerli ekibinize ve size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizden de size selamlar. Emine Yılmaz, sevgili Ebru Dezgahçı da sizi selamlıyor. Hemen birer türkü armağan ediyoruz. Bu kez evleri kördelen yer diyecek Pelin Karakuş. Reşit Beybudov'dan alınan bir Azerbaycan ezgisidir. Daha sonraki türküyü anons etmiyorum. Sürpriz olsun sizlere.

8.35'i görüyoruz saatimizde ve ard arda Azerbaycan rüzgarı esti. Önce Azeri'nin seslendirdi o muhteşem eseri. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ah ölmeden görebilsem, yüzüm sürsem toprağına dedi. Ve ardından sevgili arkadaşım Nuray Hafiftaş'ın güzel sesi ulaştı. Rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Dedi ki sensiz dünya gözümde karalar, sert bakışın üreğimi yaralar. Kaçma yarım benden dedi. Ve biz bakalım dostlarımız da bize neler yazıyorlar. Soner Koç, hayırlı cumalar olsun Sabah Atlacığım. Sıradaki türküyü tüm Türkiye'me armağan ediyorum demiş İzmir Gazi Emir'den. Sağolunuz. Hayırlı cumalar diliyorum. Oğla Kavaklıdere'den Çataklı Mahallesi'nden ulaşmış Mehmet Çay. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan sesleniyor ve trafik kurallarını yine anımsatmış. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de yayıncılık ilkelerimiz gereği sıklıkla trafik kurallarını, hava durumdaki aksamaları yansıtıyoruz. Sizler de ne güzel.

Dikkat buyurmuşsunuz. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden tüm dinleyicilerimize selam gönderiyor bizimle birlikte. Salim Oğuz Uşak Banaz Kılıçlar Köyü'nden seslenmiş. Sezgin Daşdemir de Muğla Dalaman'dan selam göndererek çalacağınız türkü Biricik Kızlarım ve Eşime Armağan Olsun diyor. Elbette Abus Bakır Hatay Antakya'dan güzel bir ileti gönderiyor. Sıradaki türküyü eşi Gülşen Hanım'la Onur Bakır, Emre Bakır ve tüm ekibimizle birlikte dinleyicilerimize armağan ediyor. Ahmet Kiraz İzmir Selçuklu'dan günaydın diyor ve mutlu sabahlar dileği var. Çok teşekkür ederiz. Erdoğan Noktay, hayırlı sabahlar sizin için de. Ayas Yumurtalı'ya selamlar gönderiyoruz efendim. Tabii ki türkü dostları ve sizin için türkü armağanım var. Onur Gündoğan Muğla Milas'tan selam göndermiş. Aleyküm selam. Annemle birlikte Muğla Milas'ta sizi beğenerek dinliyoruz. Sıradaki türkü tüm TRT türkü severlere armağan olsun diyerek bize bir kolaylık sağlamış annenin. Ve size selam olsun. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın diyor. Muradiye Günhan da Eskişehir'den selam göndermiş. Canım ailem için türkü istiyorum diyerek kolaylık dileğini de yinelemiş. Çok teşekkür ederiz. Hakan Yeşil İzmit'ten bize selamlıyor. Yakup Avcı Beş Kaza Dont Yaylası'ndan seslenmiş ve Dont Köyü'ne selam gönderiyorum. İzmir'deki yeğeniz uzman doktor Mehmet Zeki Alkan ve bütün hekimleri de bizden selam olsun. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Ve türküler Kastamonu Küreçaybükü köyündeki ailem için armağan olsun derken Adem Karaca da Muğla Milas'tan sesleniyor. O halde türkülerimiz yine anons etmeyeyim yine sürpriz olsun can kulağıyla dinliyorsunuz nasılsa.

Gözlerin aldı beni, kemende saldı beni, yar gözden saldı beni. Gitme gitme gel yar dedi, kurbanam han gözüne, evim yıkan gözüne. Efendim muhteşem bir Azerbaycan ezgisini Seher Çağatay'dan dinledik. Ondan önce de Rumeli'deydik ve Babuba diye kısaca biliyoruz ama... Ne dedi? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu Babuba diye seslendi Devrim Kaya. Ve İknur Bulut Fatsa'dan günaydın diyor. Herkese selam gönderirken unutmamış iyi ki varsınız demeyi. Sizler var olun. Sıradaki türkü Balıkesir'de kamyon sürücüsü olan eşim Bahtiyar Bulut ve tüm dinleyicilere armağan edelim diyor. Tabii ki. Ve Sayın Karataş günaydın diyerek türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istemiş ama bize iyi ki varsınız diyor sevgili Fatma Karataş, çok teşekkür ederiz. Ali Cengiz günün güzelliğiyle gönlü güzel insanlar, TRT türkü dinleyicileri, TRT türkü sevdalısı gönüllere, TRT türkü yayını yapan ekibine, sesiyle huzur veren sevgili Sabah Hanım'a çok teşekkür ederim, türküler armağan olsun demişler. Huzuru sizden buluyoruz efendim, her şey sizden ötürü. Bozkır'ın ortası Kırıkkale Bahşulya da bizden bir selam gitsin. Sümeyra Demirdağ günaydın diyerek Ankara Eskişehir arasında yolculuk halinde olduğumuz eşim ve oğluma sıradaki türküyü armağan ediyorum diyor. Armağan benden sevgilerle birlikte. Recep Bodur İskilip'ten çarşının doşentinden TRT Türkiye selamlar demiş ve aleyküm selam. Tüm İskiliplere türkü armağan edeceğim mutlaka. Arada mırıldanmamı istiyorsunuz ya, vakit kaldıkça ben size mırıldanırım, merak etmeyin. Efendim hayırlı sabahlar, Konya Hadim'den yazıyorum diyor Ali İnal. Sıradaki türkü başta ailem olmak üzere tüm TRT türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyerek gönlünün güzelliğini yansıtmış. Fethiye'den yazıyor sevgili Bayram Gökçen, buradan da bize ulaşmış. Tamam türkü, hayırlı cumalar diliyor ve İlyas Aydın muhteşem uyarılarda bulunuyor. Bir kere diyor ki aman bir kağıttan çöpten kibritten bir şey olmaz demeyin. Ormanlarımızı koruyalım. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Hay Allah sizden razı olsun. Trafik kurallarında da aynı duyarlılığı var. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam gönderiyor Kapadokya'daki Vedat Karaaslan'la eşine. Bacı Hacı Bayram Mahallesi'ndeki kardeşi İrfan Köklü, Emine Hanım, komşuları Adnan, Sabahat Hanım, Ahmet Boyacı. İlyas Aydın da güzel bir liste oluşturmuş ve dinleyicilerimiz bizi dinliyorlar. Onlara da bir selam gönderelim. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Mithat Kaygı, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Mehmet Andız, Mehmet Çay, Mehmet Gücü Yener, Mustafa Kına, İsmet Köklü, Durak Çağatay, Kemalettin Kılıç, İbrahim Kılıç. Bakın bir çırpıda okudum ve hemen türkümüze geçelim. Aşığınam gül uyandı Betüre'ye koruyucu, yine bizi Azerbaycan'a götürsün mü? Haydi Azerbaycan'a ve Mayıs'a aslanı selam olsun.

Vallahi bütün Türkiye'yi karış karış gezdik ve sonunda final cümlesi. Yılda bir kere görün memleketinizi. Eline, diline, yazdığı kaleme sağlık. Adem İkiz kendi eseriyle gezdik Karadeniz'i dedi ama türkü türkü diyar diyar Türkiye'mi dolaştık. Selam olsun. Ve ondan önce de türkümüz zaten Azerbaycan ellerine selamdı. Bu arada Muradiye Hanım da Azerbaycan'dan yazmış bize. Kendisine bir selam gönderelim. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık köyünde şu an bizi dinlerken eminim horon tepmişsinizdir. Selam olsun. Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan günaydın dedi. Yusuf Öztürk yurdumun güzel insanları sıradaki türkü torunlarım Ravza, Yusuf, Asım, kızım Aslı, Ayşegül, oğlu Mustafa, Mehmet can yoldaşım Mukaddes Hanım için istiyorum demiş. Mukaddes Hanım'a benden türkü armağanı var. Murat Sak Karabük Mehterler köyünden selamlıyor. Önder Tokur günaydın. Malik Yapar Berlin'den, Gurbet Eller'den her sabah bizi yalnız bırakmaz. Tabii ki sıradaki türkü size armağanımdır. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selam gönderiyor tüm türkü dostlarına. Nezat Akı da güzellik köyümüz Yozgat'tan seslenirken Yılmaz Karaç Vişne Diyarı Kütahya Gediz'den günaydın diyor. Bizden de vişne toplayan bütün işçilere kolaylık dileği efendim. Hüseyin Şahin çok naziksiniz. Almanya Gelsenkirchen'den bizi yalnız bırakmaz. Bir de bütün dostlarımıza türkü armağan edersiniz. Tebriklerinizi de ben içten teşekkürlerimi sunarım bütün ekibim adına. İlyas Öztürk Burdur Tefendi'den selam gönderiyor. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den seslenmiş. Hayırlı bir gün diliyor. Ailesi ve dostları için bir de bize türkü armağan etmek üzere bir isteği var. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıççık bizden size de selam olsun. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar köyünden sıradaki türküye eşim Cevriye Hanım'a armağan ediyorum diyor. Turgut Eren de Eskişehir'den selamlamış. Güller gönüller diyarıdır tabii ki Burdur selam olsun ve 42 yıllık hayat arkadaşınız Ayten Hanım'la birlikte nice yıllar diliyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'a selam olsun. Biz biliyoruz ki bugün Trabzon açık ara hemen horona kalkmış. Akif Arslan Kocaeli Gebze, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten yazıyor. İnan Kaya'da Efeler Diyarı, Aydın Sultanhisar'dan. Fakat saatimiz 8.56, istiyoruz ki daha çok türkü dinletelim. Sizlerden gelen iletileri bir Facebook, bir Instagram, bir X yani eski adı Twitter olmak üzere bu Temmuz'un son gününde okumaya çalışıyorum. Arada türkü mırıldanmamı bekleyenler biraz sonra sürpriz yapacağım size. Şimdi Karadeniz'in gülü diyecek bu sefer Yaşar Bildiren yine bir selam gönderelim.

Efendim Karadeniz fırtınası ekiyor, devam ediyor. Nazlı olarak çok güzel bir potpourri seslendirdi. Ve şimdi o halde Abdullah Karaman da Mert'tir Karadeniz'desin. Karadeniz'e bir selam daha gönderelim. Ahmet Bakırezer Trabzon Sürmene'den bizi selamlamış. Bu kez Trabzon'dan herkesi selamlıyorum diyor bütün ekibimize. Eşi Neriman Hanım, annesi Nedime Hanım'a ve bütün sevdiklerine türkü istiyor. Her şeye güzel gönlünüzce olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Murat işi sağlamdı. Nide Kemal Hisar'dan günaydın demiş. Hemen o halde vakit geçirmeden Karadeniz'i bağlayalım birbirine. Mert'tir Karadeniz diyecek Abdullah Karaman. Hadi bakalım dinleyelim.

Çok güzel bir Urfa türküsü dinledik efendim. Sarı Sözen hocamız yöre ekibinden derlemişti ve dilden dile dolaşır. Urfalıya mezelden, gönül geçmez güzelden. Gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden. Gönlüne nasıl bir sitem gönderiyor. Şanlıurfa'ya bir selam gönderdik. Tabii ki Şanlıurfa türkü bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu kapsıyor bu türkü. Herkese buradan selam olsun. 9.15'i görüyoruz, 3. saat dilimimiz. Bu arada bir şey anımsatmakta yine yarar görüyorum, affınıza sığınarak. Efendim, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT Türkü. Bütün programlarımız TRT ayrıcalığıyla sizlere programların en güzelini hazırlamak üzere itinayla hazırlanıyor. Ve biz de sunumunda hem güzel Türkçemizi doğru biçimde aktarmaya, hem de sizlerden gelen güzel görüş dileklere tabii ki hemhal olmaya çalışıyoruz. Ve bu 3 saatlik zaman dilimi bile bize yetmiyor. Bazen gönül koyuyor dinleyicilerimiz, diyor ki benim adım neden okunmadı? Ben haftanın 4 günü boyunca, bugün olmasa yarın mutlaka dinleyicilerime selam gönderiyorum. Sevgili Pınar Kundakçı Temel de öyle, takdir sizlere ait o bakımdan. Sürçülisanımız elbette affolunur ama sizlere de hoşgörüsünü bekliyoruz. O kadar güzel yazmış ki, fotoğraf sanatçısıdır, yüreğinin güzelliği yansımış. Zonguldak'a selam olsun. Karadeniz'in hırçın dalgalarını aştım da geldim. Kız Kulesi'ne el sallayıp selam verdim. Gezinirken elim

Cebimde Ayaz Ağa sokaklarında gördüm ki TRT İstanbul Radyosu'na gelmişim. Hoş geldiniz TRT Türkü'de sabah program ekibimiz. Hoş geldiniz Sabahat Aslan hanımefendimiz. Efendim teveccüh buyurdunuz. Siz muhteşem bir beyefendisiniz. Çok teşekkür ederim. Kara Elmas Diyarı. Madencilerin kendi Zonguldak'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın diyor. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selamlar demiş. Bütün ailesi için türkü istiyor. Mehmet Çay yine Muğla Kavaklı Dire Çatak Mahallesi sesleniyor. Tekirdağ Hayrabolu'dan selam göndermiş İsmail Arıcan. Behiye Özgür çok zarifsiniz. TRT Türkü dinleyicilerine, yapımcılarına selamlar. Sıradaki türkü eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına armağan olsun diyor. Elbette şeref duyarız. Şaban Günhan Eskişehir'den bizi selamlamış ve Suna Kocak teyzemiz bizi asla yalnız bırakmaz. Bu arada Didim de kendileri. Biz Berlin'e de buradan bir selam gönderelim. Aydemir ailesi, Mustafa ile Aydemir selam olsun size. Değerli Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan bizi dinliyorsunuz. Hem sizi hem de sevdiklerinize türkü armağanımız var. Bakın görüyor musunuz? Hemen sizi okuyoruz sıra geldiğinde. Gülnaz Malbastı Delal, günaydın, hayırlı sabahlar. Gurbet elden sılama, sevgi ve saygılarımla sizlerleyim. İyi ki varsınız demiş muhteşem bir görselle. Siz de var olun, iyi ki siz de varsınız. Namık Uras Nidebor'dan selam gönderiyor. Bize bu güzellikleri yaşatan TRT Türkü ekibine teşekkür ederim demiş. Biz size teşekkür ederiz. Leyla Çabuk Ordu'dan selam gönderiyor ve Suna Kocak Urfa'nın etrafı için çok mutlu olmuş. Musa Aytu günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Bartın'a selamlar, sevgiler. Zeki Gül Eskişehir'e selam gönderiyorum. Yusuf Öztürk sıradaki türküyü Ravza, Yusuf, Asım, Aslı, Ayşegül, Mustafa ve Mehmet Can yoldaşınız Mukaddes Hanım için tabii ki okuyacağım. Adem Öçal İstanbul Esenler'den bizi selamlıyor. Ve Ali Yöntem, peki Taşınaş olduğu asil şehir Bucak. Değerli demişsiniz, çok teşekkür ederim bendeniz güzel laflarınıza ama biraz sitemkar cümleleri de var. Bucak Belediye personeline armağan olsun türkümüz peki. Zeki Gün Burdur'dan bize yazıyor. Hemen türkü armağan edelim. Ben yine sürpriz yapmak istiyorum. Sevgili Ebru size hemen türküleri ulaştıracak. Hadi dilek tutun.

Saatimiz 9.25, bir Rumeli gecesi oldu, muhteşem Rumeli türküleri sunduk size. Önce Dirne Dalgalarını seslendirdi Havva Karakaş, Hasan Karakaş repertuarımıza kazandırmış. Ardından da yine Bulgaristan'daydık, Rumeli'den bir türküyü Havva Karakaş repertuarımıza kazandırmış. Ali Çakar da Kırcalı'nın kızlarına seslendi. Ve Murat İşi Sağlam bize Niğde Kemerhisar'dan güzel bir selam gönderdi. Nisa Hanım'a tabii ki türkü armağanım olacaktır. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den selamlıyor. Biz de buradayız, dinlemeye devam ediyoruz. Bir çırpıda okumanızı tebrik ediyorum demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Lütfettiniz efendim, görevimiz. Ahmet Bakırezer Trabzon Sürme'den merhaba sevgili Sabahat Hocam. Bu kez Trabzon'dan herkese günaydın. Sıradaki türküyü size, ekibinize, eşim Neriman Hanım'la annem Nedime Hanım'a armağan ediyor. Sonsuz saygılar sunuyorum demiş. Her şey sizin de güzel gönlünüzce olsun. Saygı benden efendim.

Ali Yöntem, mutlusunuzdur umarım ki. Tabii ki orman yangınlarına dikkat çekeceğiz. Çekmek görevimiz. Murat Şükür, geç kaldım TRT Türkü dostları diyor. Efendim, biz sizi her daim buluruz. Huri Özer öğretmenim, umarım ki sağlığınız yerindedir. Nide'ye selam olsun. Bahçenizden de topladığınız o ürünler bereketliyle gelsin. Hikmet Kocabıyık Edirne Uzunköprü'den selamlıyor. Ve Kocaeli Gebze'den Mustafa Erkılıçoğlu, Tülin Aşık ne kadar zarifsiniz, Zonguldak'tan sıcacık bir selam demiş. Turan Tekeoğlu Çaykara'dan selamlıyor bizi. Torunlarınıza türkü armağan ederim. Canım Emine ikinci, Çaykara Ataköy'den cümleten hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Sabahımızın neşesi diyor Sabahat Hanım için. Çok teşekkür ederim. Radyo çekmiyor, TV radyosundan dinliyorum demişsiniz. Efendim, çekmediği zaman frekansta sorun olduğunda lütfen yazınız. Yöneticilerimize bendeniz, hemen bildiriyorum. İnşallah çözüm buluyoruz hemen. Naim Bostan, Anamur'da da yayınlar olmadığını söylemiş. Ben iletiyorum. Evet, çok üzülmüşsünüz. Tekrar duyuruyorum buradan. Başkanım da eminim dinliyordur. Anamur'da yayınlar yok. Emine ikinci de Çaykara'da, Trabzon civarında da aynı biçimde durum olduğunu söylüyor. İsmail Özdemir diyor ki TRT Türkü İstanbul yayın ekibi ve Sabahat Hanım, Çanakkale'den sevgiler bilmukabir. Malkara'daki Sabri abinize tabii ki türkü okurum. Mustafa Fenercioğlu herkese hayırlı bir gün diliyor ve Antalya'dan aileme selamlar gönderiyorum derken, yine Turan Tekeloğlu Çaykara'dan aynı uyarıyı yapmış. Recep Odur İskilip'ten yazdı, Keziban Kafalı hayırlı bir gün diliyor. Çocukları ve torunları, eşi için türkü istemiş bizden. Karabük Safranbolu'dan günaydın diyor Ramazan Şahin. Osman Çokyaman da sabah şerifleriniz hayır olsun diyerek Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese türkü armağan ediyorum diyor. Ve canıma, türküyü canına can katan eşime armağan ediyorum demiş ya Ramazan Şahin. Çok hoşuma gitti. Emine Akyol günaydın. Özgür Aldemir Mersin'e selamlar. Ormanda çalışıyorsunuz biliyorum. Ormancı Mustafa Bey, siz de kendinize dikkat edin. Muz'un başkenti Anamur'dan da İbrahim Gümüş muhtarımız, sizi de hemen türkü armağan ediyorum. Bu kez Lofçalı diyecek Yasemin Göksu, Osman Pehlivanlı'dan alınan bir başka rumeli türküsü. Haydi, türküleri dinlemeye devam.

9.35'i buldu saatimiz. 3. saat dilimize tamamlanmak üzere 31 Temmuz Cuma günkü yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bir Rumeli türküsü daha dinledik. Aysun Yıldız seslendirdi. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Yarim gelecek diye sol yanımı boş koydum dedi. Aysel Hasanova'dan Müzik Dairesi Başkanlığımız derlemiş. Şöyle hızlıca selamlar gönderelim. Adana'dan sürekli dinleyicimizdir değerli Selahattin Erzi. Çok kibarsınız. Yıldız hanımefendiye benden lütfen selamlar söyleyiniz. Zevkle dinlemeniz bizi mutlu ediyor. Var olun. Bütün ekipten de size selamlar olsun efendim. Mehmet Duyar günaydın, hayırlı günler diyor. Niğde'den yazmış bize değerli dinleyicimiz. Babanız Durmuş Duyar'a selamlar. Yoldayım diyor. Ömer Şahin için de bunu söyleyebilir misiniz? Ricamdır. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Efendim Eskişehir'den Baston'un başkenti Devre'ye selam gönderiyoruz ekibi.

Osmaniye'den Fahri Bey yazdılar. Ünal Şahap torunu Ares için hep türkü ister biliyorum. Değerli Şaban Dişli, günaydın sevgili Sabahat Aslan ve değerli çalışma arkadaşları, türkülere sevdalı değerli canlar. Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Sağlık dolu günler diliyorum diyor. Diyor ki eminim gene çok güzel bir programla buluşacağız. Vallahi takdir sizin efendim. Halil Atılgın abimizi buradan selamlıyoruz ve Bircan ablamdan bir türkü size dinleteceğiz. Tabii ki o ağıdı daha sonra dinletmek üzere söz versem olur mu? O halde selam olsun size. Ayhan Çat İstanbul Sabahı'ndan selam göndermiş ve emniyet çalışanlarımız için türkü istiyor seve seve. Zeki Gümburdur Esenevler'den seslenmiş. Çok teşekkür ederim. Bir de Sabahat Hocam bizleri kırmaz dedim diyor. Bizlere bir Burdur türküsü armağan eder mutlaka. İnşallah bir tane seslendirdik. Vakit bulursa neden olmasın. Musa Aytuğ çok teşekkür ederim. Bartu'ya selam gönderiyorum ben de. Bartın'a da. Mustafa Telli Kayseri'den yazıyor o ve bütün dinleyicilerimiz, ekibimiz bize Can'dan selamlarını ulaştırmışlar. Hatay'dan, Antakya'dan selam göndermiş Mehmet Andız. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlıyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heberi. Çınar Türkmen, Nevşehir Hacı Bektaş'tan Gül ki güller açsın gül yanağında. Bir gün okuyacağım onu sizin için. Abdurrahman Aksoy yine Temmuz ayının son cuması Ankara'dan bizi selamlamış. Gününüz hayır olsun efendim. Benden de size saygılar. Rasim Salçık, Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nin sesi. Ali Yavuz Yalova'dan ulaşıyor. Selim Olay, Bıçak Diyarı Denizli'den. Yılmaz Karaağaç da selam göndermiş. Beşir Resipor'dan Ümit Sağlam Dinar için türkü istiyor ve Osman Közterme Kozluk Mahallesi'nden seslenirken Selahattin Özdemir de Nisar Yeşilkaya Köyü'nden türkü isteyerek askerlerimize, polislerimize armağan etmek istemiş. Var olun. Ömer Akaryalı yazıyor Sakarya'dan. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a bütün ekibimize, bendenize selam göndermiş. Selamınız başım üstte ve hemen türkülerimiz sizin için.

İstediğiniz türkü program sonunda okuyacağım ama bugün Pınar yayında değil, ben buradayım. Onu herhalde fark etmediniz. Koyulhisar'dan Ordu'ya seyahat ediyoruz diyor sevgili Serkan Alkan. Eşi ve kızları Zeynep, Ebrar, Nisanur ve Meva'ya türkü istiyor. Herkese de selamı var, diyor ki hatalı sollama yapmayalım. Çok güzel bir ileti ulaştı, çok teşekkür ederim. Hürriyet Ünbal der ki Konya Beşehir Gökçümen Köyü'nden selamlar bir mukabil. Ne mutlu ki türkülerimiz var, ne mutlu ki TRT türkü var. Aidiyetini en önemli unsurudur bu. Halay, türkü, folklor. Sizlere ve TRT Türkiye'ye teşekkür ederim. Sıradaki türkü eşim, çocuklarım, torunlarım Mehmet Kağan, Fatma Nisa, Hakan Eren, Hürriyet, küçük torunumuz Mert Ünbal ailesi için olsun. Çok teşekkür ederim. Bu cümleleriniz çok manidar. Aidiyet, kendi kültürümüz çok önemli. İsmail Hakkı Bursa'dan günaydın diyor. Melih Karatepe hayırlı bir gün diyor Çatmapınar'dan ve Naim Bostan, Muz Diyarı Anamur'dan selamladı. İbrahim Kaçar da Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden bize selam gönderdi. Şaban Günhan Eskişehir'e selam. Selamlar. Namık Uras da Nide Borun'un sesi. Bağlamanın sesi gelince yüreğimiz keyifleniyor. Bize bu güzellikleri yaşatan TRT Türkü ekibine teşekkürler demiş. Biz size teşekkür ederiz yalnız bırakmadığınız için. Mithat Kaygı Edirne Uzunköprü'ye selamlar. Mersin'e selamlar. Gürcan Üspal, Hüseyin Erçolak da Afyonkarahisar'dan seslendiler. Ve Mehmet Turan Kahramanmaraş Avşin'den selam gönderdi. Avşin'e türkü okuyacağım tabii ki. Mahmut Üstün de Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından selam gönderdi. Hasan Cengiz Antalya Korkut Elinden, Murat Şükür geç kaldım diye üzülmüştü, üzülmeyiniz. Ve bugün bitti. Efendim Emine Yılmaz hazırladı. Ebru Dezgahçı sesleri en güzel biçimde ulaştırdı. Ben Deniz Sabah Taslan. Yarın yine birlikte olmak dilek ve umuduyla her birinize sevgiler saygılar sunuyorum. Ayrılmadan Elazığ Hafız Osman Öge türküsü. Hüseyinlik'ten çıktım şeher yoluna. Görüşmek üzere, esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz söz ve müziği Mehmet Özbek hocamıza ait olan Gözleri Fettan Güzel türküsünde geçen Fettan sözcüğü. Gözleri Fettan Güzel, derde dert katan güzel, elinden nere gideyim bize şer satan güzel diyor türkümüz. Burada geçen fettan kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup fitne çıkaran, karışıklık yaratan, hilekar anlamlarında sözlükte yer bulur. Ancak mecazi olarak kadınlar için cilveli, gönül yakan anlamında kullanılır. Gözleri fettan güzel derken cazibeli, gönül çelen anlamında gözlere yakıştırılan bir sıfattır. Şimdi türküyü Sevim Seçkin yorumuyla dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

Saat 10. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılının Dayanakları üzerine Türk Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk ve Türkiye Yüzyılı tasavvuru için önce altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Bahçeli, değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Meclisteki kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiren düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 3.552 lira arttı. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü.

sürüldü. Aydın, Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAC Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşm Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, bunun bedelini ödeyecekler dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağa Seyuta'ya yüzmeye çalışan 800'e aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay İtalya ve İspanya arasında krize neden oldu. İtalya'nın Schengen İspanya'ya kapatılsın çağrısına Madrid tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Merhaba TRT Türkü çalışanları. Hepinizi çok seviyorum. TRT Türkü'yü çok seviyorum. Sizden istediğim türkü ise Sivas, Altınyayla, Kızılyük köyü ve bütün dostlarımıza gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Var

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semah Açallı ve ben Dilek Torun, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Yücel Paşmakçı'nın Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan derlediği bir türküyle başlıyoruz. Gova gova indirdiler yazıya. Ve bu türküye bağlı olarak solistimiz Reyhan Ediş'in seslendireceği Mehmet Erenler'in Tokat yöresinden derlediği türküyü dinliyoruz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balınan yoğrulmuş o sırma saçlar.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Umut Sülünoğlu. Tarda Murat Akçay, nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Baran Aşık. Kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemal Özkızıltaş. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Senem Akdemir'in seslendireceği Muzaffer Sarı Söze'nin İstanbul yöresinden Veli Kanık'tan derlediği türküyle sürüyor. Aksaray'a gide gele yoruldum, ben o yarin cemaline vuruldum.

Solistimiz Fatma Topçu, Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan türküyü seslendiriyor. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Manisa yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Yeşim Dağlı'nın yorumuyla dinliyoruz.

Ötmesin bülbüller, solmasın gülüm. Mevlam şu gençlikte vermesin ölüm. Kırıkkale yöresinden Nuh Akgün'den alınan bozluğa sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Solistimiz Zafer Albayrak, Kırşehir yöresinden Çekiç Ali'den alınan türküyü seslendiriyor. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca, eğlen Şanova'da kal Acem kızı. Uğrun uğrun kaş altından bakınca, can telef ediyor gül Acem kızı.

Kara kaşlar, kara gözler sende var. Yorulmadık deli gönül bende var. 7 yıldır derde derman aradım. Hiç demedin derman bende var. Çorum yöresinden Aziz Kızılgün'ün derlediği türküyü Barış Akpınar'dan dinliyoruz.

Mersin yöresinden Musa Eroğlu'ndan alınan türküyü Şerife Hatun'un yorumuyla dinliyoruz. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne.

Yozgat yöresinden Fahri Altın Bilek'ten alınan türküyü sanatçımız Dilek Karadağ seslendiriyor. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Evlerinin önü yoldur. Yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel destini bizden doldur. Ali Demirhan'ın Afyonkarahisar yöresinden derlediği türküyü Esra Er Ekinci'den dinliyoruz.

Yurttan Sesler programı solistimiz Emine Karakuş'un seslendireceği Ankara yöresinden Sadık Ergun ve Adnan Şeker'den alınan türküyle devam ediyor. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin, bu güzellik sade sana has gelin.

Değerli dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği bir Rumeli türküsüyle veda ediyoruz. Evlerinin önü handır, yanar da yüreğim külhandır. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Semahat Şallı ve ben Dilek Torun. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Zanlılardan Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendi jetini kiralayarak seyahat ettiğini ancak parasını ödemediğini söyledi. Şüpheli Necat Kuş ise Ahbap Derneği ile Asrın Felaketi'nde 352 konutluk sözleşme yaptıklarını, Levent'in verdiği bazı çeklerin karşılıksız çıktığını ileri sürdü. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet irtikap suç işlendiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haziran ayında ihracat %21,7 yükselişle 25 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatsa yaklaşık 136 milyar dolar oldu. Haziran'da en fazla dış satım yapılan ülke ise Almanya. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Bakan Ersoy İstanbul'da turizm verilerini paylaştı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınla mücadelede 3. gününde devam ediyor. 3 amfibik uçağın bölgeye sevk edilmesiyle Gömeç'teki hava müdahalesi daha da yoğunlaştı. Aydın'ın Çini ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödemek mümkün. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde piliç köftede püre haline getirilmiş kanatlı eti, yoğurtta jelatin, biber salçasında gıda boyasına rastlandı. Denetimlerde kıymalı börek harcında kanatlı eti, Adana kebap harcında deri dokusu gibi uygunsuzluklara da rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir Hava Üssü'nde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna bir kez daha Rus e-ticaret devi Wildberries'i vurdu. Rusya da Ukrayna kentlerine hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili türkü dostlarımız, merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türkülerimizle efendim bugün de yolculuğumuza başladık. Türkülerle gün ortası programına hoş geldiniz. Neşeniz de daim olsun. Bugün program yapımcımız Özgür Yardımcı, tonmeisterimiz Fırat Öztuğran ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 15'i gösterinceye kadar tam anlamıyla aslında kulaklarınızın pasını silecek bir programla radyolarınıza misafir olacağız efendim. TRT İzmir Radyosu'nun o çok değerli sesleriyle elbette Tuğba Ger ve Emre Kızıl bizlerle olacak. Hoş geldiniz diyelim öncelikle.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Nasılsınız?
1: Sevgili hemşehrim.
0: Her programda bunu söylüyoruz evet, değil mi? Evet. Çok güzeldi peki. Sen de hoş geldin sevgili Emre Kızıl.
2: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Nasılsınız? Ne var ne yok?
2: Sizler nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok şükür diyelim.
1: Çok güzel bir program olacağına inanıyorum.
0: Kesinlikle öyle olacak.
1: Sevgili sanatçı arkadaşım sazıyla ve sözüyle, sesiyle. Evet. Ve o kadife sesli diyorum ben. Emre evet. Kızıl arkadaşıma. Çok beğeniyorum sesini. Hı-hı. Ve yorumunu. Hı-hı. Bana da eşlik ediyor sağ olsun. Onunla birlikte program yapmak harika.
0: Az önce,
1: sizinle birlikte de ve sevgili dinleyicilerimize de canlı canlı türkülerle paylaşmak sevgili dinleyicilerimizle bambaşka bir mutluluk ve heyecan bizim için her zaman olduğu
0: bugün,
1: gibi.
0: Bugün diğer türkülerle gün ortasından farklı bir program.
1: Evet.
0: Bugün orkestramız, saz arkadaşlarımız yok sadece siz varsınız ve sadece çalıp söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Bu ayrı bir güzel aslında.
1: Değil mi?
0: Bence de çok güzel olacak. Evet. Öyle de başladık aslında. İlk türkümüzü sizden dinledik sevgili Tuğba Ger.
1: Ege yöresinin
0: evet.
1: Afyon
0: Dinar
1: en
0: yöresine.
1: Beğenilen türküler, en sevilen, en beğenilen ve söylenen türkülerinden
0: evet.
1: biriydi.
0: Ben bu türküyle büyüdüm. Bununla büyüdüm ben.
1: Evet,
0: yani çok güzel, severek evet, dinlediğimiz, evet. dinleyicilerimizin de severek dinlediğine inandığımız
1: eminim,
0: bir
1: eminim.
0: Türkü. Nurettin Güler'den alınan bir türküydü. Efendim şimdi yine mikrofonda kim var? Tuğba Ger var. Hem Tuğba Ger hem de yine Türk Halk Müziğimizin eşsiz bir mirası var efendim. Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresine ait bir türküyle radyolarınıza yine misafir olacağız. Gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Buyursunlar.

0: yanmış yüreğime kar olamazsın, medet sevgili.
1: Medet sevdiğim.
0: Çok güzel sözlerdi. Ağzınıza sağlık sizin de. Çok güzel seslendirdiniz.
1: Sana da çok teşekkür ederim eşliğinden dolayı.
0: Evet, özlemişiz.
2: Bu büyük keyif benim için.
0: Evet, yani bu ikiliyi özlemişiz. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da güzel gidiyor programımız. Peki,
1: yani bence çok bir sene, iki sene olmuştur birlikte program yapmayalı. Çalar söyler program yapmayalı.
2: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Çabuk geçiyor zamanda.
0: Evet, evet, haklısınız.
1: Günler.
0: Evet, peki, ağzınıza yüreğinize sağlık olsun. Bir kez daha çok güzel bir türkümüzle dinleyicilerimizle buluşturduk. Şimdi ise nereye gidiyoruz? Amasya Merzifon yöresine doğru gidiyoruz efendim. Tüm Anadolu'ya yayılan bir ses var Amasya.

0: Merzivan'dan sırada. Aşık Musa Aslan'dan alınan bir türkü bu. Peki kim söyleyecek? Türk Halk Müziğimizin güçlü seslerinden sevgili Emre Kızıl'dan dinleyeceğiz. O da hem çalıp hem söyleyecek bu güzel türkümüzü. Yani aslında hem bağlamasıyla tellere dokunacak hem de o güzel sesiyle dinleyeceğiz, dinleyicilerimize ulaştıracağız bu güzel türkümüzü. Peki ne dinleyeceğiz Emre senden?
1: Gökyüzünde bölük bölük durnalar diyelim.
0: Peki.
1: Aşık Musa Aslan'a saygıyla diyelim.

0: gerçekten sadece türkülerde daha net olarak duyabiliyoruz. Yani sohbet anlarında böyle daha sakin, nahif bir kişiliği var. Ama türkülerde gerçek ses rengini de belli ediyor. Bu arada
1: Estağfurullah.
0: O duru bir ses gerçekten
2: Kadife sesi
0: çok
2: diyorum ben
0: güzeldi. Çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık olsun.
1: Sizin güzelliğiniz demek
0: evet, teşekkür
1: isterim
0: ediyoruz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sevgili Emre Kızıl'ın seslendirdiği bu güzel türkümüzden sonra şimdi yönümüzü köklü tarihiyle Gaziantep'e çevireceğiz. Doğru mu Emre?
1: Evet.
0: Evet, Gaziantep'e gidiyoruz ve çok özel bir eserle sizleri baş başa bırakacağız efendim. Yavuz Top'un Hasan Hüseyin'den derlediği bir deyiş, hafızamıza kazınan, hafızalarımıza kazıdığımız bir deyiş efendim ve mikrofonda sevgili Emre Kızıl bir kez daha olacak. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün.

Evet, saatlerimiz 12.31'i gösteriyor artık sevgili dinleyenler, sevgili türkü dostlarımız. Bu dakikalarda şimdi Akdeniz'e doğru gideceğiz efendim. Antalya Kaş Kalkan'a çevireceğiz yönümüzü. Hasan Kalkan'dan alınan çok özel bir türkü var sırada. Sizleri buluşturacağız bu güzel türküyle. Hamdi Özbay'ın derlediği bu güzel türkümüzü Seçkin Tutuş seslendiriyor sizler için. Kalkan'la Kapı Taşın Arası.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Yılmaz İpek stüdyosundayız efendim sevgili türkü dostlarımız. Ve sizlerle paylaştığımız bu güzel türkülerimiz sonrasında türkülerle gün ortasında rotamızı nereye çeviriyoruz? Ankara Kızılcahamam'dayız bu kez. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği ve aslında sevda uğruna bekleyişi anlatan bir türkümüz var sırada. Kim seslendirecek peki o güçlü yorumuyla? Değerli sanatçımız Tuğba Ger elbette hem çalıp hem söyleyecek bu güzel türkümüzü. Buyursunlar efendim. Neşeler güvermiş, varsın güversin, söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

0: Sinmut, Silifke taraflarına doğru gideceğiz. Musa Eroğlu'ndan alınan ve TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nın derleyerek repertuarımıza kazandırdığı yine muhteşem bir gurbet türküsü. Doğru mudur desek?
1: Doğrudur.
0: Evet, gurbet türküsü var sırada. Sevgili Tuğba Ger seslendirecek, bir kez daha mikrofonda olacak kendisi. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu, gidelim de bizim ellere.

0: Ağzınıza sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine çok güzel bir türküydü. Evet. Sizden dinlediğimiz. Evet efendim, sevgili türkü dostlarımız, şimdi bir kez daha Akdeniz'e uzanacağız. Mersin.

0: bir gurbet türküsüydü. Gidelim de bizim ne ellere diye noktaladık.
1: Çok sevdiğim türkülerden biridir.
0: Hakikaten de çok güzel. Dinlemesi de çok güzeldi sizden elbette. Evet, sevgili türkü dostlarımız, bu güzel türkünün ardından seyrimizde şimdi aslında doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehrimize gideceğiz. Neredeyiz Emre bu kez?
2: Yöremiz Malatya yöresi.
0: Malatya Akça'da Bekir Uşağı yöresindeyiz efendim. Oradan bir türküye kulak vereceğiz hep birlikte. İbrahim Erdem'den alınan kendine has tavrıyla aslında içimizi ısıtacak bir türkü diyebilir miyiz buna Emre?
2: Evet, çok söylenmeyen, çok bilinmeyen bir türkü deyiş. Çok, benim çok sevdiğim bir deyiş.
0: Severek de dinleyeceğimize ve dinleyicilerimizin de severek dinlediğine inandığımız bir türkü diye düşünüyorum ben. Peki hep birlikte senden dinliyoruz bu güzel türkümüzü. Sabahtan cemalin seyran eyledim.

Ağzına yüreğine sağlık olsun sevgili Emre. Bizi dertten derde saldın Emre. Burada çok güzeldi efendim. Dinleyicilerimiz de çok severek dinlemişlerdir diye düşünüyorum. Evet sevgili dinleyenler, Malatya yöresindeydik. Çok güzel bu güzel türkümüzün ardından. Şimdi de daha sakin, huzurlu ve kendine has kültürü olan bir şehrimize doğru gideceğiz efendim. Mikrofonlarımızı bu kez Erzincan'a doğru çeviriyoruz ve Aşık Davut Sulari'den alınan Ayhan Çabuk'un derlediği bir türkümüzle sizleri baş başa bırakacağız. Sevgili Emre Kızıl sizler için bir kez daha mikrofonda olacak. Ulu dağlar gibi kar olan başım, gözlerimin yaşı sel değil de.

Ve efendim o devasa gönül coğrafyasında çıktığımız bu muhteşem türkü yolculuğumuzun bugünlük de sonuna geldik sevgili türkü dostlarımız. Bizleri evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza konuk ettiniz efendim. Bağlamanın teline, türkülerin de o güzel sesine ortak oldunuz, minnettarız. Tuğba Ger ve Emre Kızıl'la birlikteydik bugün. Hem çalıp hem de söylediler o güzel türküleri. Teşekkür ediyoruz sanatçılarımıza, onların da yüreğine sağlık olsun. Program hazırlayan Özgür Yardımcı, sesimizi sizlere ulaştıran tonmeisterimiz Fırat Özturan ve mikrofon başında efendim ben Hakan Çalışkan. Yine sanatçılarımızın birlikte seslendireceği çok güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek kulaklarınızdan türküler hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu yapımcımız Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Programımızın ilk türküsünü Güler Duman seslendiriyor. Bir türkü demeti dinliyoruz.

Kerkük türküsünü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam. Yar için potin aldım, tekin yolda salmışam.

Sevgili dinleyen, her saatimiz 13.11'i gösteriyor. Canlı yayınımız Özlem Özdil'in sesiyle devam ediyor. Çeke çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yâreme. Ali'nin yoluna serim veririm. Seversen Ali'yi değme yâreme.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaşıyoruz. Şimdi de Semra Algül'ün sesine bu güzel türküde kulak veriyoruz. Kara tren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Ahmet Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği türküyü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz devam ediyor. Sözleri Karacaoğlan'a ait bu eseri Beyhan Aksoy söylüyor. Esti seher yeli, söküldü seller, gidiyorum kömür gözlüm ağlama.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimiz Ferhat Durmuş, Sevcan Orhan'ın sesiyle devam ediyor. Felek beni adım adım yorar gider.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.32'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Sabahat Akkiraz'ın sesiyle Amasya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi gülüme benim.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.37'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Nergis Göknur'un sesiyle Erzincan yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Su gelir, meste gider.

Nazlı Öksüz'ün sesine kulak veriyoruz. Hayal gibi, bir düş gibi geçip gitti benim ömrüm. Kafesteki bir kuş gibi uçup gitti benim ömrüm.

Arşiv kaydından seçtiğimiz türküyle devam ediyoruz. Kazancı Bedih söylüyor. Felek sen ne felek sen, bağrım ettin elek sen. Aldın gül yüzlü yârim, daha neme gerek sen.

Sevgili dinleyenler, Ardahan yöresine gidiyoruz. Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü Şerife Hatun söylüyor. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Türkiye yolculuğumuzu bugün yapımcımız Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik. Sizlerleydik huzurlarınızdan. Elif Buse Doğan'ın sesiyle ayrılıyoruz. Dem mi dem mi?

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uluslararası sistemin yeniden şekillendiğini söyledi. Bozulan her düzen fırsatları da içerir, dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık, dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangını riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bursin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haziran ayında ihracat %21,7 yükselişle 25 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatsa yaklaşık 136 milyar dolar oldu. Haziran'da en fazla dış satımı yapılan ülke ise Almanya. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25.759.000 turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor, dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65 milyar doları aştığını kaydetti. Şimşek, kişi başına yapılan harcamadaki artışın cari dengeyi desteklediğini söyledi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödemek mümkün. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Ancak bu dijital kıymetli madenler hukuken kripto varlık veya sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde piliç köftede püre haline getirilmiş kanatlı eti, yoğurtta jelatin, biber salçasında gıda boyasına rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya bir günde 49 bin göçmen geldi. Kriz büyüyünce İspanya ordusu devreye girdi, Fas sınırı kapatıldı. Düzensiz göçmenlere Fas güvenlik güçlerinin müdahalesinde de çatışma çıktı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türküler, Anadolu'nun sesi insanımızın yüreğidir. Zamanın sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini, umutlarını kuşaktan kuşağa taşıyan bu eşsiz ezgiler milletimizin ortak hafızasında yaşamaya devam eder. Her yörenin kendine özgü sesi, her türkünün anlattığı ayrı bir hikaye vardır. Bugün de Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş birbirinden güzel türkülerle gönüller arasında köprü kuracağız. Her ezgide geçmişin izlerini, kültürümüzün zenginliğini, duygu dünyamızı birlikte hissedecek, türkülerin sıcaklığında keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Dileriz ki paylaşacağımız her türkü gönlünüze dokunan bir hatıra, yüzünüzde tatlı bir tebessüm, gününüze eşlik eden güzel bir dost olsun. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı, mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan yükselen sesimizle ülkemizin dört bir yanında, gönül coğrafyamızın neresinde olursanız olun, siz tüm değerli dinleyicilerimizi sevgi, saygı ve en içten dileklerimizle selamlıyor. Türkülerin birleştirici dünyasında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkü diyarında şimdi Anadolu'nun güçlü ezgilerinden biri var. Taşın, toprağın, sevdanın ve hayatın içinden süzülüp gelen güzel bir türküyle yolculuğumuza başlıyoruz. Gırma Taşın Kenarı adlı eser, değerli yorumcu Turan Engin'in sesinden sizlerle.

Alaylım Leyla'nın dağdaşa serdi yüzümü. Ah nene kurban ey, taşa ayırdı dizimi. Ah nene kurban ey, taşa ayırdı dizimi. Alaylım Leyla'nın da senin zalımın kızı. Ah nene kurban ey, hiç tutmadın sözümü. Ah nene kurban ey, hiç tutmadın.

Şimdi Ege'nin o kendine özgü havasına, Zeybek'in ağırbaşlı, gururlu yürüyüşüne uzanıyoruz. Dağların heybetini, efelerin duruşunu, Anadolu insanının yiğitliğini taşıyan bir ezgi. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır, sanatçı Sümer Ezgün'ün yorumuyla Türkü Diyarı'nda.

Türkülerin güzelliği bazen bir sevdanın sıcaklığında, bazen de hayatın içinden gelen neşeli bir söyleyişte saklıdır. Şimdi Anadolu'nun renkli ve hareketli ezgilerinden biriyle devam ediyoruz. Ateş Attım Saman'a adlı türkü güçlü yorumuyla Sibel Güzel'den TRT Türkü frekanslarında.

0: TRT Türkü.
1: Programımızın bu bölümünde Anadolu'nun bereketini, toprağın kokusunu, halk türkülerimizin neşeli havasını taşıyan güzel bir eserle devam ediyoruz. Arpa Buğday Daneler adlı Anadolu'nun toprağından, tarlasından, gönlünden gelen eser, değerli sanatçımız Kemal Koldaş'ın yorumuyla Türkü Diyarı'nda.

Şimdi Fırat Nehri'nin serin sularına, kıyısında nice hikayeler biriktiren kadim Anadolu'ya uzanıyoruz. Her akışında bir hatıra, her kıvrımında bir türkü taşıyan Fırat'tan ilham alan güzel bir eserle devam ediyoruz. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, İbrahim Yeşildağ'ın yorumuyla sizlerle Fırat'ın sesi türkünün sözlerinde buluşacak.

Türkü Diyarı'nda şimdi Akdeniz'in sıcaklığına, Mersin'in renkli dünyasına uzanıyor, yörenin neşesiyle, türkülerimizin sıcaklığıyla devam ediyoruz. Evlerinin önünden geçen yolları, sevdaya açılan pencereleri, Anadolu'nun içten söyleyişini. Evlerinin Önü Mersin adlı eser, usta yorumcu Muzaffer Ertürk'ün sesinden sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Şimdi de bir bahçeye, dallarında narların, gönlünde ise nice sevdanın saklandığı bir türküye konuk oluyoruz. Nar ağacı türkülerimizde çoğu zaman bereketi, sevgiyi, gönülde saklanan duyguları anlatır. Bahçede nar ağacı güçlü ve içten yorumuyla Münevver Özdemir'in sesiyle radyolarınızda. Gönlünüzdeki en derin duygulara eşlik etmesi dileğiyle.

0: TRT Türkü.
1: Türkü diyarında Anadolu'nun güzel sesi devam ediyor. Gaziantep yöresinin duygusal ezgilerinden biri var sırada sevgili türkü dostları. Türküler bazen bir sevdayı, bazen bir güzeli, bazen de uzaktan gelen bir yolcuyu anlatır. İşte şimdi de karşıdan gelen bu duyguları anlatan o ezginin peşine düşüyoruz sizlerle. Karşıdan gelir eli develi, Ufuk Bakır'ın yorumuyla TRT Türkü'de.

şimdi de türkülerimizin o güzel, o sade, o içten anlatımına kulak veriyoruz. Bazen küçücük bir taş, bir bakış, belki de bir söz, koca bir sevdanın hikayesini anlatmaya yeter. Bir taş attım alacağım, değdi mi yar kalacağım, diyor sanatçı Bircan Pullukçuoğlu.

Anadolu'nun duygulu, içimizde işleyen ezgilerinden birine konuk oluyoruz şimdi. Bir mendil, bazen bir oyunun neşesi, bazen bir sevdanın işareti, bazen de geçmişten bugüne uzanan güzel bir hatıra. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende kalsın, sil gözünün yaşını. Bu eser güçlü yorumuyla Emel Taşçıoğlu'ndan sizlere

0: TRT Türkü.
1: Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatan şehirlerimizden Elazığ, yalnızca zengin halk müziği geleneğiyle değil, kendine özgü folkloruyla da öne çıkar. Yöreyle özdeşleşen Çayda Çıra oyunu, birlik beraberliğimizin, paylaşmamızın, umudun simgesidir. Bu güzel türküyü gelin Mehmet Özbek'ten dinleyelim.

Şairlerimiz insanın en derin duygularını birkaç dizeyle anlatabilen eşsiz eserler. Türkülerimizin sıcak ezgileriyle çıktığımız Türkü Diyarı yolculuğunun bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Anadolu'nun dört bir yanından gönüllere ulaşan ezgilerle sevdaya, özleme, umuda, yaşamın içinden süzülen duygulara tanıklık ettik. Sizlere veda ederken Hasan Özel, derdim çoktur hangisine yanayım diyerek huzurlarınızdan ayrılacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı, mikrofon başında ben Derya Can. Efendim yine türküler dedik. Kimi zaman sevdayı, kimi zaman ayrılığı, kimi zaman da hayatın yükünü birlikte dile getirdik, dünyamızdaki güzel duyguları birlikte paylaştık. Bir başka Türkü Diyarı programında yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, huzur ve gönlünüzden türküler eksik olmasın. Hoşça kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun tüm dinleyicilerimize. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Yeşille mavinin buluştuğu noktadan, Trabzon'dan selamlıyoruz sizleri. Bir saat boyunca birlikteyiz. Türkülerle yolculuğumuz sürecek. Yöre yöre gezeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu toprakların özü sözü, türkülerimizi dinleyeceğiz, söyleyeceğiz hep birlikte. Tüm dinleyicilerimize tekrar selamlarımızı gönderiyoruz. Yollarda olan dinleyicilerimiz var şu anda, seyir halinde olanlar. İyi yolculuklar diliyoruz onlara. Kazasız, belasız ulaşsınlar gidecekleri yerlere. Çalışan dostlarımız var, onları da unutmuyoruz tabii ki. Mesaileri başında olan dostlar, iyi çalışmalar diliyoruz. Alın teri karşılık bulsun inşallah diyelim onlar için de. Sevgili dinleyicilerimiz, Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Rize yöresinden dinleyeceğimiz bir türküyle başlıyoruz türkülerimizi peş peşe dinlemeye. Zeynep Başkan'ın sesinden dinliyoruz. Sarı çiçeğim sarı diyor sanatçı.

Makbule Kaya'nın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hatay, Antakya yöresindeyiz. Dam başına çıksam saçım yellenir. Beyaz urba giysem üstüm kirlenir.

Tokat Zile yöresinden bir türküyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Ali Ekber Çiçek'in sesinden dinliyoruz. Gönül gel varalım gülşen bağına. Meramın yar ise bir tane yeter. Dünya fani değil, hikmetine bak. Hevai cehl ile efsane yeter.

Programımızda şimdi de İbrahim Can'ın sesiyle Trabzon yöresine gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ah gene geldi yaz başları diyor sanatçı.

Yıldız akşamdan doğarsın dedi Semra Bağcı. 15-18 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Gümüşhane yöresine gidiyoruz Celal Bakar'ın sesiyle. Giderim yolum dağdır, bu ne meyvalı bağdır.

Bursa'dan Samsun'a gidiyoruz. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Yol üstüne kurdum kara kazanı. Ben isterim okuyanı yazanı.

Güzel dost dedik. Sabah Atakkiraz'ın sesinden dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, 15.34'ü gösteriyor saatimiz. Kırşehir yöresinden bir türkümüz var sırada. Murat Biçer'in sesinden dinletiyoruz. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim Mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Kars yöresindeyiz şimdi de. Fatma Türkan Yamacı'nın sesinden dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı. Kara kaşın, gözlerin, budur aşkın dermanı.

Karadeniz'den programının şimdiki durağı Kahramanmaraş yöresi. Tolga Çandar'ın sesinden dinliyoruz. Sabah seherinde çıktım Kozan'dan. Gözüm yıldı Hızanoğlu Hızan'dan.

zaman kör olmuş kahyası, düşmüş izandan. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi, yetiş Merdan Ali.

0: Çıkmıyor, kardan çıkmıyor. Çağırın pirimi, gelip yetmiyor. Kamber cevap etmiş, daha gitmiyor. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali, car sende kaldı. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali, car sende kaldı.
1: TRT Türkü.

Aydın içinde kapalı çarşı. Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Aydın Söke yöresindeydik. Hasan Durak'tan derlenen Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Mehmet Çalmaşır söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın?

Karadeniz'den programının bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yiğit Yavuz hazırladı, sesimizi ulaştırdı. Atilla Kurt, ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüzde Tekin Büyükkaya'nın sesinden bugün için. Çatak altından çıktık voltaya diyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında da doktora programı başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi ve 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2008

2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyleyen Yumaklı, çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Altın ve gümüş yatırımcılarının yakından ilgilendiği önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikaste öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Haberleri dinlediniz.

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. Sizlere TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner var. Ben Rıza Okur sunacağım. Saat 17'ye kadar sürdüreceğiz birlikteliğimizi her zaman olduğu gibi. Şimdi arkadaşımız Volkan Karaman'ın seçtiği türküleri dinlemeye başlayalım. Önce Fatma Topçu bizimle birlikte olacak. Konya'dan bir türkü bu. Ahmet Özdemir kaynak kişi, derleyen Yücel Paşmakçı. Hadi bizim evde şeker lokum badem var.

Konya'dan Tekirdağ Şarkı'ya uzanalım. Sıtkı Akın bizimle birlikte. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış. 15 yaşında Nazife Hanım kimlere aldanmış.

Şimdi Şükrü Tutkun'dan Muzaffer Sarı Sözen'in Necmettin Melek'ten derlediği bir Antakya türküsü dinleyeceğiz. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı. Kış günü yar yanımda, yaz günü sahra tatlı.

0: TRT Türkü.
1: Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim ananı ben getirdim imana. Bu Manisa türküsünü Siyah Hal'dan dinleyeceğiz.

ve Esen Türk'ten dinledik bu türküyü ki Özay Gönlüm repertuara kazandırmıştı. Kaynak kişi de Hüseyin Aktekin'di. Sıradaki sanatçımız Özlem Özdemir. Tabii bir Neşet Ertaş türküsü seslendirecek Kırşehir'den. Kibar kızın saçları sallanıyor.

Celal Bakar sıradaki sanatçımız. Bu arada hemen bir saat hatırlatması yapalım. Saat 16.31'i gösteriyor Akdeniz'in renklerine. Antalya'dan devam ediyoruz. Yandı Çukurova, yandı

Emine Karakuş'tan dinledik bu Ürgüp türküsünü sayın dinleyiciler. Nuri Sesi Güzel'i dinleyerek sürdüreceğiz programımızı. Bahçeye gel ki görem, el uzat bir gül verem, aramızda dağlar var, ben sana nasıl erem?

Zello bu Kilis türküsünü Sevim Seçkin'den dinledik sayın dinleyiciler. Rüstem Avcı şimdi bizimle birlikte olacak bir Üsküp Kumarıma türküsüyle. Mendilimin ucu pembe, vallahi var gönlüm sende.

Saat 16.48 sayın dinleyiciler. Rüstem Avcı'yı dinlemiştik. Şimdi Esra Er ikinci bizimle. Zeytin yaprağı yeşil, altında kayfe pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir.

Sendeki kaşlar bende de olaydı, kaşları senden, rastlığı benden, ela gözlü küçük yarim, ayrılamam ben senden. Hüseyin Turan'dan dinliyoruz.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Veda vakti geldi. Volkan Karaman hazırlamıştı bugün programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 31 Temmuz Cuma, saatler 17'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün programı sizin için Derya Çetindağ ve Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü bir Orta Anadolu türküsü. Seyit Ali Koç'un yorumuyla dinliyoruz. Sallan boyuna bakayım, elmas küpeler takayım.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Neşet Ertaş'ı bir Orta Anadolu türküsüyle dinledik. Şimdi ise Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Saime Can Türk'ün yorumuyla dinliyoruz. Bugün ben şahımı gördüm.

Değerli dinleyenler, saatler 17.13'ü gösteriyor ve programımızda Tülay Örten'in söylediği Sivas yöresinden bir türküyle devam ediyor. Acele obasını Engin mi sandın?

Halil Atılgan'ın ve Musa Eroğlu'nun Aşık İmami'den derlediği Bir Çukurova türküsünü Musa Eroğlu söylüyor. Sarıkamış Dramı.

Sayın dinleyenler, saatler 17.23'ü gösteriyor ve programımızda Diyarbakır yöresinden bir türküyle devam ediyor. İzzet Altın Meşe'nin Lamia Benek'ten derlediği türküyü Sabahat Aslan seslendiriyor. Çaldığın saza mı yalan?

Çukurova'dan devam ediyor. Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Nida Tüfekçi'nin Hamdi Tüfekçi'den derlediği bir türküyü Haldun Karabudağ'ın sesiyle dinliyoruz. Sabahın esensi her yerine.

Sayın dinleyenler, programımız Muğla yöresinden bir türküyle devam ediyor. Yılmaz İpek'in Mustafa Karaosmanoğlu'dan derlediği türküyü Makbule Kaya seslendiriyor. Saçaklıktan su damlar.

Sayın dinleyenler, saatler 17.36'yı gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Iğdır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Kenan Tuna'yı dinliyoruz. Iğdır'ın Al Alması.

Zahbur Tagızade'den alınan bir Azerbaycan türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. Ay saçı vurma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu vurma.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında Mustafa Kemal Şimşek'i Ankara yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bulguru kaynatırlar.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin Dağ'la Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Hande Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Konya yöresinden bir türkü. Zara söylüyor. Şu selleden geçe geçtim. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler Balıkesir, Aydın ve İzmir'deki yangınlardan iyi haber vermek için soluksuz çalışıyor. Yeşil Vatan'ın kahramanları sarp yamaçlarda ve şiddetli rüzgar altında mücadele ediyor. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la yapılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumda istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren YHT hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı

İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek, idare Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne geçecek. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikasta katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Haberleri sunduk.

Türkülerde askerlik, kahramanlık. Askerlik, kahramanlık türkülerinin ortaya çıkması genellikle toplumu veya bireyi etkileyen bir olay üzerinedir. Bu olaylar bütün bir milleti ilgilendirecek kadar büyük nitelikler taşıyabileceği gibi dar çevrelerde meydana gelen türden de olabilir. Türkülerin yayılmasında önemli etkenlerden birisi de askerliktir. Farklı şehir, kasaba ve köylerde toplanan askerler, askerlik görevleri süresince uzun süre bir arada kalırlar. Askeri eğitimlerinden arta kalan zamanlarda birbirlerine memleketlerine ait hikayeler anlatır, yörelerinin türkülerini söylerler. Türkülerimiz arasında ezgi yapısı ve ismiyle yöresi çok farklı olan türküler de işte bu askerlik paylaşımının örneklerini bize sunar. Örneğin Fırat kenarının İnce Dumanı adlı Şanlıurfa türküsünde Erzincan'da askerlik yapmış birinin hikayesi anlatılır. Asker türkülerine oluşturucu, icracı tip açısından bakıldığında türkülerin üç tarzda ortaya çıktığı söylenebilir. Askere giden kişiye yakınları tarafından yakılmış olan türküler, askerin yakmış olduğu türküler ve son olarak aşıklar tarafından askere gidenin veya geride kalanların ağzından yakılmış türküler olarak sınıflandırabiliriz. Arşivimizden Osman Kalay'ın sesinden tematik bir askerlik kahramanlık türküsüyle size veda ediyoruz. Asker ettiler beni kıdemli çavuş,

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Bir günün akşamında daha türkülerle sefalanacağımız bir yolculuğa hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım, teknik yönetimde sevgili Semih Ballı ile birlikte sevgimiz, muhabbetimizle ağırlayacağız. Bugün de sizi Ankara Radyosu'nda sevgili dinleyiciler saatler 20'yi gösterinceye kadar ortak dilimizde bizi bize anlatan türkülerimizle yolculuğumuzu başlattık. Kilis yöresinden keyifli bir türküyle Mustafa Özgül'ün derlediği türküyü Eşref İnceoğlu seslendirdi. Ve birlikteliğimizi bir başka yöreden, Karadeniz yöresinden bir başka keyifli türküyle sürdürüyor sevgili dinleyiciler. Yaşar Bildiren seslendiriyor. Oy dağlarım dağlarım, dumanlıdır dağlarım. Sevdiğim senin için dertli dertli ağlarım.

Oh ne güzel Karadeniz yaylalarının mis gibi havasını estirdiği tulum havası sevgili dinleyiciler. Yaşar Bildiren'den dinledik. Sıra sıra Çamların adlı albüm çalışmasında yer alıyordu sanatçının bu türkü. Ve biz Türk Akşamı'nda birlikteliğimizi bugün de yurdun dört bucağından derlenen türküler eşliğinde sürdüreceğiz. Sevgili dinleyiciler, siz evde, iş yerinde, yolda, her neredeyseniz, bu türkülerle nerede buluşuyorsanız gönlünüzde yer edenlere denk gelsin dileğimiz. Bugünkü seçkimizi de oluşturma amacımız elbette. Saatler 20'yi gösterinceye kadar da devam edecek yolculuğumuz. Birlikteliğimizi Kilis yöresinden bir türküyle başlatmıştık. Karadeniz havası aldık. Şimdi Mersin yöresiyle devam ediyoruz. Mersin Silifke Mut'tan Musa Eroğlu'ndan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Sanatçımız Semra Algül Oflas seslendiriyor türküyü. Şu yüce dağların kara eridi, sel oldu gidelim de bizim ellere. Yaylamızı lale sümbül bürüdü, gel oldu gidelim de bizim ellere.

Mersin Mutlu Yöresi'nden derlenen keyifli türkü dinledik sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Nadire Çanakçı ve Aşık Mustafa Çanakçı'dan Erkan Çanakçı'nın derlediği bir deyiş ve sanatçının kendisinden dinleyeceğiz. Sözleri Fedai Baba'ya ait. Tabip el çek yaralarım saraman, dermansız bir derttir aşkın yarası.

Saatlerimiz 18.28'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Türküler eşliğinde vakit su gibi ama güzellikle akıyor. Elbette vakti güzelliyor türküler. Ve birlikteliğimizi türkü sürdürüyoruz. O türkülerden biriyle devam edelim. Bu kez sözümüzü Burcu Başak'a ait türkü formlu bir besteyle devam edeceğiz. Belkıs Akkale ve Erdal Erzincan birlikte seslendiriyor. Bugün yine duman sardı başımı, gönlümün gamını almadı dağlar. Eller oldum toprağını taşını, tükendi dermanım kalmadı dağlar.

Sevgili dinleyiciler, türküler gönüllerden doğar diyoruz hep ve gönüllerle duyulur. Gönlünüzde yer edenlerle duyarsınız türküleri ve an içinde siz her ne haldeyseniz o ana karşılık gelir. Türkülerin böyle bir mucizesi de vardır. Binlerce yıldır bizim hikayelerimizi bize anlatır ve o hikayelerden biri muhakkak bize de denk gelir sevgili dinleyiciler. İşte biz her gün seçkimizi bu umutla oluşturuyoruz. Sizin an içinde hissettiklerinize karşılık gelecek türkülerle buluşmanızı diliyoruz. Ve o buluşmalardan biri her gün saatler 18.10'u gösterdiğinde Ankara Radyosu'nda başlıyor Türkü Akşamı ve saatler 20'yi gösterinceye kadar devam ediyor. Biz şu anda buluşmamızın ortalarına doğru ilerliyoruz. Saatlerimiz 18.33'ü gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Ve birlikteliğimizi özel bir türküyle sürdürüyoruz. Ki Tatyan Erzurum yöresinde özel bir türdür sevgili dinleyiciler. Erzurum yöresinden Raci Alkır'dan alınan Tatyan'ı da yine Erzurum yöresinden yetişen usta sanatçımız Aysun Gültekin'in dinlemelere doyulamayan o güzel sesinden dinleyeceğiz. Vardım eşiğine yüzümü sürdüm. Etrafın bütün dikenler almış. Ulu mihrabında yazılar gördüm. Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış.

Malatya Erguvan yöresinden derlenen, Zafer Gündoğdu'nun Zeki Salman'dan derlediği o çok sevilen sevda türkülerinden biri Hasan Özel seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi bir gazelle sürdürüyoruz. Şanlıurfa yöresinden Tenekeci Mahmut'un Mahmut'tan alınan sözleri de şair Eşref'e ait bir gazel Mehmet Güzelgöz seslendiriyor. Ağarmış saçların bir dağ başında kare dönmüşsün. O dağın demeninde gözlerim enhare dönmüşsün.

Sevgili dinleyiciler, geçmişten günümüze Çukurova Türküleri adlı albüm çalışmasında yer alan ve Adana Seyhan yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Selahattin Alpay'ı dinledik. Saatlerimiz 18.57'yi gösteriyor. Birlikteliğimizin ilk saatinin sonuna, ikinci saatinin başına ulaşmış bulunuyoruz ve birlikteliğimizi bir Kerkük türküsüyle sürdürüyoruz. Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'dan derlediği türküyü sanatçımız Hakan Ünal seslendirecek. Yetimi bir hoyrat sevgili dinleyiciler ve hoyrata bağlı olarak da bir başka Kerkük türküsünü sanatçıdan birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, yaşanmış bitmiş eski hikayeleri anlatmıyor dinlediğimiz türküler. Hali hazırda yaşadıklarımızı, hissedişlerimizi, duyuşlarımızı binlerce yıllık bir Anadolu bilgeliğinden geçirerek bize anlatmaya devam ediyor. Ortak dilimizde anlatıyor hem de. Çünkü an içinde bizim hikayemizle buluşuyor türküler. Bu da demektir ki zamanı gelip geçen unsurlardan oluşmuyor. Yaşayan unsurları barındırıyor. Türküler, yaşanmışlıkların öğütleri, özetleri gibi ve bugün yaşananların da öğütleri ve özetleri olarak söylenmeye devam edecekler. İşte o türkülerle buluştuğumuz programımız Türkü Akşamı devam ediyor. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz. Erzurum yöresinden bir türküyle devam edelim. Ali Canlı'nın Haydar Telhüner'den aldığı türküyü sanatçımız Dünya Tekin seslendiriyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykudan.

Sevgili dinleyiciler, Ruha Sıra Gecesi topluluğunun seslendirdiği Sözü Müziği Abuzar Akbıyık'a ait olan türkü formlu eseri dinledik. Birlikteliğimizi bir sevda türküsüyle sürdürüyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği türküyü Emel Taşçıoğlu seslendiriyor. Evlerinin önü Mersin, ah sular içmem kadınım tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Al hançeri kadınım, vur ben öleyim.

Çok güzel bir sevda türküsüydü. Isparta yöresinden derlenen türküyü usta sanatçımız Emel Taşçıoğlu'nun sesinden de dinlemelere doyamadık sevgili dinleyiciler. Ve Anadolu irfanının dile geldiği ortak dilimiz türkülerle buluşmamızda sırayı bir uzun hava alıyor türkü akşamında. Sivas Kangal yöresinden Aşık Ali Kızıltuğ'un derlediği uzun havayı bağlamada Hasan Özçırpan'ın eşliğinde sanatçımız Zafer Albayrak seslendiriyor. Karşıki tarlanın ekini seyrek, yorulmuş nazlı yar yardıma gidek. Dedim ki sevdiğim benim olasan, dedi ki nazlı yar barabar gidek.

Sevgili dinleyiciler, Erzincan Türküleri adlı albüm çalışmasında yer alan Erzincan'ın Eyin yöresinden derlenen türküde Türk Halk Müziği'nin usta ismi İzzet Altın Meşe'yi dinledik. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. Türk akşamında birlikteliğimizi bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Bu kez türkü formlu bir beste sevgili dinleyiciler. Söz ve müziği Erdal Köşker'e ait türküyü Güler Duman seslendiriyor. Sanatçı Aşık Cem'den alınan Mektup Gelmiş Yardan Yarısı Yoktur adlı uzun havaya bağlı olarak seslendirecek Erdal Köşker'in kaleme aldığı türküyü.

Sevgili dinleyiciler, Sümani Ağzı Türkü'yü Halit Deniz'den dinledik. Saatlerimiz 19.42'yi gösteriyor. Türkü akşamında yavaş yavaş vedaya doğru ilerlerken bir semah dinleyeceğiz. Gülcihan Koç seslendiriyor Hubyar Semahını.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi bir Rumeli türküsüyle sürdürüyoruz. Bir sevda türküsü, Nihat ve Serpil Kaya'nın derlediği türküyü Senem Akdemir seslendiriyor. Arda boylarında kırmızı erik, Halime'nin ardında 17 pelik.

Sevdalar, ağıtlar, yaşam gibi iç içe geçmiş sevgili dinleyiciler. Saatler 18.10'u gösterdiğinde başlayan yolculuğumuzda türkülerle kah hüzünlendiğimiz, kah neşelendiğimiz bir yolculuğu sürdürdük. Ve saatler 18.52, düzeltiyorum affedersiniz, 19.52 gösterir oldu sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürüyor biliyorsunuz. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'ndaki yolculuğumuz. İşte o buluşmalardan biriyle daha vedaya doğru ilerliyoruz. Bu kez biraz hareketleniyoruz. Ordu yöresinden İdil ve İhsan Özdemer'den alınan türküyü Coşkun Gök seslendiriyor. Dar sokaktan geçemem, yâre fistan biçemem.

Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Coşkun Gök'ten dinlediğimiz türküyle birlikte Bir Türkü Akşamı'nın daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Semih Ballı ile birlikte ağırladık bugün sizi. Huzurlu sevdiklerinizle keyifli vakit geçireceğiniz güzel bir geceye uğurluyoruz. Arzu ederseniz yarın aynı saatte Türkü Akşamı saatinde burada olacağız. Sevgili dinleyiciler, buluşalım türkülerle yapacağımız akşam saati yolculuğunda. Bugün de vedamıza Kars Çakmak Köyü'nden hareketli bir türküyü katıyoruz. Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Yarın görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili dinleyenler, değerli konuklarımız, İstanbul Radyosu'nun sizler için hazırladığı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Bu akşam sizlere sağlıklı, mutlu, heyecanların ve coşkuların bitip tükenmediği, anılarınızda en güzel şekilde kalmasını arzuladığımız ve türkülerin en güzel örnekleriyle dolu dolu bir program vaat ediyoruz. Alkışlarımız bu vaadimizi yerine getirecek ses ve saz sanatçılarımız ve Şef Zafer Gündoğdu için. Konserimiz Muğla ve Yozgat'tan birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. İki sürmeli çeşitlemesi. Önce Muğla'dan bir Mustafa Özcan derlemesi. Sürmelim, ellerine sarı liralar vereyim. Ve Yozgat sürmelisiyle Nida Tüfekçi hocamızı yad edeceğiz. Sabahından esen seher yelimi, benim gönlüm divane mi, deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir, yoksa bugün ayrılığın günü mü? Bu türkünün solisti Aysun Gültekin. Thank you.

Şimdiki durağımız Erzincan Tercan. Seslerimiz ve sazlarımız bir Davut Sulari güzelliği yaşatacak. Kirpiğin kaşına değdiği zaman bekletme sevdiğim, vur beni beni. Bağlı olarak bir TRT derlemesi Neşet Ertaş'tan. Türk'ün notasını yazarak dağarcığımıza kazandıran sanatçımız bu türküyü seslendirecek. Aşkım beni deli eyledi, yaktı yaktı, kül eyledi. Önce koromuz ve daha sonra alkışlarla geliyor Ahmet Turan Şan.

Sevgili konuklar ve TRT Radyo 4'ün bizi dinleyen sevgili dinleyenleri. Teller ve diller aracı oluyor. Şimdi hep birlikte Elazığ'a konuk oluyoruz. Önce bir tecnis örneği. Gönül yükseklenmiş, alçaklayamam. Nutkum daralmış, sır saklayamam. Gülümün üstüne gül koklayamam. Firane bağlarda ötsün baykuşlar. Bu uzun havanın kaynağı Kemal Yeniceli. Elazığ'da biraz uzunca kalacağız bu programda sevgili dostlar. Hafız Osman Öge'den alınan bir türkü. Evleri görünüyor, gönüldür yeriniyor. Ve al almayı daldan al, daldan alma benden al. Bu bölümün solisti tecnis örneğiyle geliyor. Tabii ki alkışlarla geliyor Adile Kurt Karatepe.

türkülerle şimdiki durağımız Erzincan. Bu yöreden de iki türkümüz var. Ve her iki türkünün de eşsiz bir kaynağı Ali Ekber Çiçek. Kaynak Ali Ekber Çiçek olduğunda türkü Değiş adıyla daha bir anlam kazanıyor sevgili dostlar. Ben de döndüm Mecnun ile Leyla'ya, gelsin sağ yar ile gidek yaylaya. Şükrolsun bizi yaradan Mevla'ya, cemi toplamanın zamanı geldi. Ve koromuz sunacak, ilahi dostun bağına girmek diler can bülbülü. Külli varım dost uğruna yapmak diler can bülbülü. Bu bölümde sesiyle sazıyla Süleyman Yıldız'ı alkışlıyoruz.

Ve sırada bir Azeri türkü var. Ceylan türkümüzün kısa adı. Arahçının mendedir, sevmişem çemendedir. Alem gözele dönse, benim gözüm sendedir. Alkışlar Arzu Aldemir için.

türkülerin dillerini ve tellerini, renklerini ve güzelliklerini, koromuzu ve şefimiz Zafer Gündoğdu'yu bir kez daha gönülden alkışlar mıyız? Diyoruz ki konserimizin sonuna geldik. Sonda koromuz birbirine bağlı iki türkü seslendirecek. İstanbul'dan Sendeki Kaşlar Bende Olaydı ve bir Rumeli türküsü Babuba. Ama ben diyorum ki bu türkü önüne bağlamasıyla İsmail Altunsaray bir açış yapsın ve türkülerin, bozlakların sevdalısı sevgili Ümit Tokcan da aramıza gelsin.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Türkiye programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam bu güzel programı sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçıları, ben Esra Er Ekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca türkülerimizle, sohbetimizle sizlerle olacağız efendim. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. Bugün tabii ki okuyacağımız güzel türkülerimize muhteşem orkestramız eşlik edecek. Çok kıymetli saz sanatçılarımız aramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, ritim sazda yine bir usta Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yayın ve yapım ekibinde ise programımızın yapımcısı sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan var, her zaman olduğu gibi. Bu akşam sevgili kardeşim tonmeisterimiz Enver Ergun bize eşlik edecek. Stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş kardeşim de bizimle beraber olacak Esra'cığım.
0: Evet, bu güzel ekiple türkülerimizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız efendim.
1: Her zaman olduğu gibi.
0: Gibi güzel bir Elazığ türküsüyle açılış yaptık. Dağlar dağımdır benim dedik.
1: Ne güzel türküdür değil,
0: evet,
1: mi Esra?
0: Evet, Elazığ'a da vallahi selam olsun diye başladık aynen programımıza.
1: Aynen.
0: Evet, şimdi Şeyhmus Esenkuş'un güzel sesinden hangi türküyü dinleyelim?
1: Hemen türküyü okuyacağız diyorsun.
0: Hemen
1: abi.
0: Hemen başlayalım Şeyhmus abi. Çünkü bitince
1: vaktimiz
0: bana
1: yok
0: kızıyorsun. Evet.
1: Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ımızın çok sevilen türkülerinden biridir. Karaçadır Düzdedir türküsü. Bu arada Karaçadır Düzdedir türküsünü Cemil Altun ağabeyim de çok sever. Bir iki hafta önce böyle konusu olmuştu. Dedim abi senin için okuyacağım. Bu arada Cemil Altun abime de gelsin.

0: Ağzına gönlüne sağlık Şeyhimiz Esen Kuş. Ne kadar güzel söyledin Şeyhimiz abicim.
1: Eyvallah eyvallah. Söyleyene değil, söyletene bakacağız.
0: Değil mi?
1: İşte ustalar çalarsa biz de okuruz o zaman.
0: Gerçekten.
1: Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cemil abi oldu mu? İçine sindi mi? Tamam o zaman. Sınıfı geçtik o zaman.
0: Estağfurullah. Evet, ben de Musa Eroğlu'nun güzel bir bestesini seslendirmek istiyorum şimdi. Böyle miydi senin ile ahtımız? Yollarına kar mı yağdı, gelmedin? Ömür geçti, tükeniyor vaktimiz. Yollarına kar mı yağdı, gelmedin?
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine sağlık. Avazın hep daim olsun inşallah Esra.
2: Çok
1: İyi
2: teşekkür
1: varsın
2: ederim
1: canım kardeşim.
2: Çok teşekkür ederim Şehmuz abicim. Sevgili Hasan da türkünün başına çok güzel bir düzenleme yaptı sanki. Böyle içinden geldi herhalde. Evet, ellerine sağlık, çok güzeldi. Tabii türküleri biz sazlardan aldığımız duygularla daha bir güzel okuyoruz. Onun için hepsinin yüreğine sağlık, ellerine sağlık tekrardan.
1: Zaten onlar o duyguyu verdiği için biz güzel okuyabiliyoruz. Yoksa nasıl okuyacağız?
2: Kesinlikle öyle, vallahi var olsunlar. Evet, diyorum ki hiç vakit kaybetmeden türküyle devam edelim.
1: Yani sanki sen beni Erzurum'a göndereceksin.
2: Esra, olur.
1: Öyle bir his aldım.
2: Vallahi mutlu oluruz.
1: Vallahi bir Erzurum'a gidelim.
2: Hadi
1: bu tepe, pullu tepe diyelim.
2: Ne güzel.
1: Ondan sonra pınar başından bulanır. Bakalım hele.
2: Dinliyoruz biz de.
1: Aynen.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Şeyims abicim, ben de dayanamadım. Nakarat bölümlerinde
1: çok
0: sana eşlik ettim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki de geldin canım. Ne güzel beraber okuduk.
0: Aslında çok sevilen ve bilinen türküler değil
1: hem
0: mi?
1: Hem de
0: İkisi
1: çok.
0: İkisi de
1: çok,
0: öyle.
1: Aynı.
0: Onun için eşlik etmeden duramadım. Eşlik edeyim dedim.
1: Emin ol, ben de radyoda ilk defa okuyorum.
0: Öyle
1: Esra,
0: mi?
1: Vallahi.
0: Ne güzel. Türkiye
1: İlk
0: evine.
1: Defa bugün kısmet oldu.
0: Kısmet
1: Türkiye
0: olmuş.
1: Evine kısmet oldu.
0: Evet. Efendim, o zaman devam edelim. Şimdi sizin memlekete ben gideyim.
1: Diyarbakır'a mı gidiyorsun?
0: Evet, Diyarbakır'a düştü yolum.
1: Esra'm, Diyarbakır'a gidiyorsan o zaman bizim bir Diyarbakır'a bir selam göndermemiz lazım.
0: Olur, hay hay.
1: Bu hafta biliyorsun çarşamba akşamı yine biz beraberdik Türkiye evinde.
0: Evet.
1: Diyarbakır'ımızın kültürüne halen hizmet etmekte olan mahalli sanatçılarımızdan, mahalli ustalarımızdan Natuk Uncu ağabeyimiz bizi dinlemiş.
0: Öyle mi?
1: Çok da selamları vardı. Hatta evet, istek isteyecekmiş.
0: Hı hı.
1: Kısmet olmamış. Biz de o zaman bu akşam onlara, madem Diyarbakır'a gidiyoruz, bu
0: evet,
1: güzel Diyarbakır türküsünü ona ve eşine armağan edelim.
0: Tabii ki. Selamlar olsun buradan. Sevgiler olsun tüm Diyarbakır'a. Aşk bağrımda yer açtı diyelim.
1: Çok çok sevdiği bir türkü.
0: Ne güzel.
1: Vallahi
0: ne güzel.
1: Tam da yerinde gidiyor.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Esra'm. Çok güzeldi ama sen bana dedin ki abi ben Diyarbakır'a gidiyorum. Sen oradan nereden Karadeniz'e gittin kurban olayım. Bir haber bile vermedin.
2: Efendim türkülerin gücü. Türküler böyle işte.
1: Yani bir diyorsun ben o gücü alırsam arkama evet. Abi sen bana yetişemezsin.
2: Gerçekten öyle. Bir Diyarbakır'dayız, bir Trabzon'dayız. Anadolu'yu öyle hızlı geziyoruz işte. Vallahi türkülerin gücüyle.
1: Gücümüzü türkülerden alalım da istediğin yere gidebilirsin Esra'm. Başımın gözümün üstüne.
2: Teşekkür vallahi ediyorum. Sağ ol Şenis
1: yeter
2: abi.
1: Yeter ki türküyle git.
2: Dinleyenlerimizin de gönlü olsun istiyoruz aslında.
1: Zaten bütün derdimiz
2: var. Evet, her yöreye dokunmaya çalışıyoruz bir saat içerisinde. Elimizden geldiğince efendim. Dedikten sonra hiç vakit kaybetmek istemiyorum ben. Sevgili Şeyhmuz abiden hiç türküler vakit dinliyoruz.
1: Hiç vakit geçirme. Evet. Yani beni göndereceksin Malatya'ya.
2: Hay hay.
1: Etek sarı sen etekten sarısan. Oradan şöyle bir Adıyaman da yapayım bari. Bir eşarbını yan bağlama diyelim yani.
2: Çok memnun oluruz.
1: Bu arada bu iki türkümüz hem Malatya'ya gitsin hem Adıyaman'a.
2: Evet.
1: Ve yurdumuzun dört bir tarafına armağan edelim.
2: Armağan olsun.

0: Teşekkür ediyoruz Şeyh Musabicim. Vallahi iki güzel türkü seslendirdin.
1: Sağ olasın.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Özellikle
1: çok
0: Etek Sarı
1: ederim.
0: Bir döneme damgasını vurmuş gerçekten. Dizilere de yansımış bir türküydü değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Çok da güzel seslendirdin.
1: Uzun zamandır da okunmuyordu valla, böyle baktım dikkatimi
0: evet.
1: çekti.
0: Güzel
1: şöyle
0: oldu.
1: Bir dillendirelim en azından, şöyle bir akıllara yine bir gelsin
0: evet,
1: dedim.
0: Evet, nostalji oldu, güzel oldu.
1: Aynen.
0: Evet, şimdi ben yine diyeceğim, programın sonlarına yaklaşıyoruz ama.
1: Yapma. Esra ya, her hafta aynı şeyi yapıyorsun.
0: Değil mi? Evet, üzüyorum lütfen. Seni ama artık yapacak bir şey yok.
1: Kesin yani, eminsin, son kararı.
0: Hatırlatmakta fayda var dinleyicilerimize. Efendim, ben de yine Musa Eroğlu hocamızın güzel bir türküsünü seslendireceğim. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler. Hemen arkasına da ben de yine nostalji yapayım dedim. Çok sevilen, özellikle bizim dönemin...

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık bu arada. İlvanlım da çoktan okunmamıştı. En azından bir hatırlattık.
1: Evet, teşekkür senin ediyorum eşitlerin içinde.
0: Çok güzel oldu bence.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofonda ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musesen Kuş.
1: Birbirinden güzel türküleri sizlere ulaştırmaya çalıştık efendim. Tabii yalnız değildik. Orkestramızda, bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, ritim sazda yine ustamız Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise programımızın yapımcısı Mehmet Taha Arıkan kardeşim, ana kumandada tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş kardeşim vardı bu akşam bizimle beraber.
1: Evet, sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir halayla programımız son bulacak efendim. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türküyle kalın.
0: Türkiye Evi'nde kalın. Bir yere gitmeyin.
1: Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, sefa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programının yapımcısı Elif Engin, teknik yönetmeni İsmail Kesici, bendeniz de programı hazırlayan ve sunan Ali Bektaş. Efendim bu hafta Bir Çift Söz programına yurttan seslerden bir türkü dinleyerek başlayacağız. Giresun yöresinden kaynak kişi Küçük Hüseyin Dizdar'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği Saadettin Gürhan'ın notaya aldığı bir neşeli türküyle. Oy bahçenize ben giremedim gazelden.

Sevgili dinleyenler, yurttan seslerden dinlediğimiz bu türkü Giresun ve yöresinde fingil yahut metelik adıyla bilinen oyun havalarından biri aynı zamanda. Kolbastı da deniliyor, fingil de deniliyor, metelik de deniliyor. Hatırlarsanız memleketimizde birkaç yıl önce kolbastı havası çok meşhurdu. Ancak işte bu dinlediğimiz türkü aslında o havaların en köklülerinden, en eskilerinden birisidir. Ulaş Kurtuluş ünlüye kulak vereceğiz. Kastamonu'dan, Sarı Recep'ten yani Recep Güray'dan, Azize Törem tarafından derlenmiş, merhum Yücel Paşmakçı tarafından notaya alınmış bir türkü dinleyeceğiz. Üç güzel oturmuş, iskambil oynar, iskambil üstüne bülbüller konar. Üç...

Efendim, Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinlediğimiz bu türküde geçen skambil sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiş bir sözcük. Fakat ne zaman geçtiği, hangi yolla geçtiğine dair herhangi bir bilgi bulamadım. Bu türkünün benzer metinlerle icra edilen Giresun ve Konya çeşitlemeleri de var. Ancak kısmi söz benzerliği dışında farklı türküler, Cemil Uzal tarafından da bir derlemesi var. Herhalde türkü külliyatımızda İskambil sözcüğünün geçtiği iki türkü var. Biri de onlardan biriydi. Devam edelim bir çift söz programına. Saadet Yılmaz Bircan'dan dinleyeceğiz. Samsun Kavak'tan Nejat Buhara'nın kaynaklığıyla Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği bir neşeli güzel türkü. Yamadan gel yamadan, kan damlıyor kamadan.

Sevgili dinleyenler, Saadet Yılmaz Bircan'dan dinlediğimiz Samsun Kavak yöresine ait bu türkünün bir benzeri de Artvin'den Hasan Çıtak'tan derlenmiştir. Sözleri birbirine yakın fakat ezgisi, melodisi hayli farklı. Hem bu türkü hem de Artvin'den derlenen daha çok birbirinden kopuk dörtlüklerden, daha doğrusu manilerden oluşuyor. Fakat bu Samsun Kavak türküsü anladığım kadarıyla bir hanım tarafından yakılmış, havalandırılmış. Devam edelim efendim. Bu da bir düğün ya da kına türküsüydü. Yine korodan dinleyeceğiz. Kastamonu İnebolu'dan alınma bir türkü. Birini de yavrum, birini takındı zilin birini.

Efendim, Koro'dan dinlediğimiz bu türkü Kastamonu İnebolu yöresinden alınmıştı. Kaynak kişi Sarı Recep ya da resmi adıyla Recep Güray'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş ve notaya almıştı. Bu sözlerle başlayan iki türkü daha var. Birisi Bolu'dan, diğeri ise Kırşehir'den, Kara Hacı'dan alınma. Bolu'dan derlenenin kaynak kişisi Ama Rasim. Bu türkülere türkü külliyatımız içinde genelde ziller havası ya da kadın oyun havası deniliyor. Zil havası ya da ziller havası olarak Anadolu'da farklı yörelerden derlenmiş epey türkü var. Geçelim efendim, Zehra Ganioğlu Hanım'ın sesine kulak vereceğiz. Bağa girdim üzüm yok, el yarinde gözüm yok. Ne dedim de küstürdüm, benim yare sözüm yok.

Zehra Ganioğlu'ndan dinlediğimiz bu türkü Çankırı'dan, Dobi Ahmet Altuner'den ve Urgancı Hüseyin Zevk'ten, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın derlediği ve Ateş Köyoğlu'nun notaya aldığı bir türküydü. Farklı yörelerde de benzer sözlerle yazılmış, havalandırılmış, yakılmış türküler var. Son bölümdeyiz. Oğuz Doğan Cengiz'in sesiyle veda edeceğiz size. Çek deveci develeri Nadas'tan, şimdi kızlar birbirine bedesten. Konya yöresinde içinde deve geçen 9 türkü var. Deve malumunuz yörük hayatındaki vazgeçilmez hayvanlardan biri. Yatağan, Orta Anadolu, Dirmil, Niğde, Fethiye, Ürgüp, Akseki, Keskin, Çankırı, Develi yörelerinden derlenmiş epey türkü var. Bu dinleyeceğimiz türkü Burdur'dan, Altınyayla Dirmil'den, kaynak kişi Kadir Türen'den ve Mehmet Yıldırım'dan alınma. Ozay Gönlüm merhum ustamız derlemiş ve notaya almış. Oğuz Doğan Cengiz'in sesiyle veda ediyoruz bu hafta size. Sürçülisan ettikse affola. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle.

0: Sazın söz ile buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar. Ton Meister'imiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu akşam türkülerin dili olacak konuğumuz ise Sivas Kangal'dan Ethem Karagöllü. Sevgili Karagöllü, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Sivas Kangal Zelköy'ü doğumluyum. Küçük yaşlarda bu ozanlık geleneğine başladık. Plaklarımız oldu, kasetlerimiz oldu, kitaplarımız oldu. Bugüne kadar taşıdık, bugünden sonra da yarınlara taşımak için gençlere yol vereceğiz, ışık tutacağız inşallah.
0: Yolunuz açık olsun, emeğiniz var olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir türkü dinleyelim mi sizden?
1: Eyvallah.
0: Karagüllü, bize ne söyleyeceksiniz?
1: Sen olmayınca söz müzik Ethem Karagüllü.
0: Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Eline, diline sağlık sevgili Karagöl'le. Teşekkür ederiz. Güzel bir eserdi. Az önce de söyledin ya, köylerimiz yakın. Biz birbirimizi biliyoruz. Sivas aşıkların, ozanların kaynadığı her evde bağlama vardır. Her köyde ozan aşık vardır. Bu kültüre girmeye kimlerde feyiz aldın? Kimler örnek oldu? Var mı ustan?
2: Söylememde sakınca yok. Biz bir kibrayız aynı zamanda.
1: Evet.
2: Yakın köylerde
1: akrabalık var. Evet.
2: Tabii bizim köy yerlerde, bizlerde aşıklarımız çok. Sadıklarımız çok. Onlardan etkilendim. Onlardan feyiz aldım ve olanca gücümle saz alıp evde oradan izlediğim şekilde uygulamaya çalışarak bu geleneği yürütmeye çalıştım. Plaklar yaptık, kasetler yaptık, kitaplar yazıldı. Bugüne geldik karınca kararınca.
1: Var olasınız, emekleriniz var olsun diyelim.
2: Eyvallah.
1: Bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
2: Eyvallah.
1: Size şimdi, ne söyleyeceksiniz?
2: Şimdi ben hayat bahçesine iki gül diktim ve ona ilavetin bir türküyü arka arkaya okuyabilir miyim?
1: Tabii.
2: İkisi de Ethem Karagül'e ait.

0: Yüreğine sağlık, diline sağlık, sağ olasın Ethem Karagül'le, teşekkür ederiz.
1: Eyvallah, teşekkür
0: ederim. İki eser arka arkaya okudun, seni biraz nefeslendireyim isterse.
1: Bir eser de sizden dinleyelim.
0: Bayram günü, evet, diyorum ben de, sözümüzü bana ait olan.
1: Eyvallah.

0: Teşekkür ederiz sevgili Kambernar. Eyvallah. Her günümüz bayram olsun.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ara vermeden bir türkü de senden dinleyelim mi sevgili? Eyvallah. Karagüllü, bize ne söyleyeceksin?
0: Ben de sevgi aşk diyelim, söz müzik Ethem Karagüllü.
1: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili Karagül'le, güzel bir eserdi. Sevgi, aşk dediniz.
1: Başka bir şey yok. Sevmek, evet. Sevilmek, yaşamak, sevgi her şeyin ilacı.
0: Evet, her şeyin ilacı sevgi. Sevgi olduğu zaman her şey, bütün kapılar açılır, bütün güzellikler ortaya dökülür diye.
1: Eyvallah.
0: Çalıp söylememiz güzel de programımızın da sonuna yaklaşıyoruz.
1: Ya, her şeyin başlangıcı bir sonu var, evet, ama güzel sonu olur inşallah.
0: Davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz. Sağ olasın, ayaklarına sağlık.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Ne zaman davet etsek geliyorsun.
1: Eyvallah, sağ teşekkür ederim.
0: Bize son olarak ne söyleyeceksin? Hangi türküyü söylemek istersin?
1: Ben son olarak bir tasavvufi bir deyim. Can Sultanım, söz müzik Ethem
0: Karagül'e ait diyorsunuz. Evet. Allah'a ısmarladık diyorum, sağlıklar diliyorum. Ethem Karagül'e'nin deyişiyle baş başa bırakıyorum.
1: Eyvallah. Buyurun.

gecenin huzuruna, türkülerin sıcaklığı eşlik ediyor. Anadolu'nun gönül tellerine dokunan ezgileriyle Gece Ezgileri TRT Çukurova Radyosu'nun katkılarıyla başlıyor. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Ozan Delice'ye ait Sivas türküsüyle Nezihe Hoşcan sizlerle. İnsan kısım kısım, yer damar damar.

Dinleyenler, gece ezgileri devam ediyor. Sırada İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği Sivas türküsüyle Bahattin Turan var. Çoktan beri hasretini çekerim. Gönül arzumanım sen sefa geldin.

Önderoğlu'na ait Mardin türküsüyle İczala Kaplan huzurlarınızda. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Ali Orhan'a ait Malatya türküsünü Beyhan Karslı'dan dinliyoruz. Dostum aşk meyi ver bana, kurbanın olayım senin, bülbül gibi dillerine, hayranın olayım senin.

Sevgili dinleyenler, Aşık Veysel'e ait Sivas türküsü var sırada. Gülten Çadırcı sizlerle. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsünü Erol Köker söylüyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Tuğrul Şan'ın Ramazan Çetin'den derlediği Ordu türküsüyle Tuğrul Şan sizlerle. Dere kenarında tuzak kurdular, iki elime vura vura sual de sordular.

İsmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu dert beni diyar diyar gezdirir.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Toptan'dan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Muazzez Türing sizlerle. Bülbülün göğsü al olur, gerdan da çifti hal olur.

Zafer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize selamlar, sevgiler, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Bu akşam bu güzel programı sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses

0: sanatçıları. Ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Birlikte sunacağız efendim. Yaklaşık bir saat boyunca türkülerimizle, sohbetimizle sizlerle olacağız efendim. Umarım sizler de radyolarınızın başında bizlere eşlik edersiniz. Bugün tabii ki okuyacağımız güzel türkülerimizi muhteşem orkestramız eşlik edecek. Çok kıymetli saz sanatçılarımız aramızda. Bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, ritim sazda yine bir usta Cemil Altın, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yayın ve yapım ekibinde ise programımızın yapımcısı sevgili kardeşim Mehmet Taha Arkan var, her zaman olduğu gibi. Bu akşam sevgili kardeşim tonmeisterimiz Enver Ergun bize eşlik edecek. Stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş kardeşim de bizimle beraber olacak Esra'cığım.
0: Evet, bu güzel ekiple türkülerimizi sizlere ulaştırmaya çalışacağız efendim.
1: Her zaman olduğu gibi.
0: Gibi güzel bir Elazığ türküsüyle açılış yaptık. Dağlar dağımdır benim dedik.
1: Ne güzel türküdür değil
0: evet,
1: mi Esra?
0: Elazığ'a da vallahi selam olsun diye başladık aynen programımıza.
1: Aynen.
0: Evet, şimdi Şeyhimiz Esenkuş'un güzel sesinden hangi türküyü dinleyelim?
1: Hemen türküyü okuyacağız diyorsun.
0: Hemen
1: abi.
0: Hemen başlayalım Şeyhimiz abi. Çünkü bitince
1: vaktimiz
0: bana
1: yok
0: kızıyorsun. Evet.
1: Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ımızın çok sevilen türkülerinden biridir. Karaçadır Düzdedir türküsü. Bu arada Karaçadır Düzdedir türküsünü Cemil Altın ağabeyim de çok sever. Bir iki hafta önce böyle konusu olmuştu. Dedim abi senin için okuyacağım. Bu arada Cemil Altun abime de gelsin.

0: Ağzına gönlüne sağlık Şeyhimiz Esen Kuş. Ne kadar güzel söyledin Şeyhimiz abicim.
1: Eyvallah eyvallah. Söyleyene değil, söyletene bakacağız.
0: Değil mi?
1: İşte ustalar çalarsa biz de okuruz o zaman.
0: Gerçekten
1: öyle. Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cemil abi oldu mu? İçine sindi mi? Tamam o zaman. Sınıfı geçtik o zaman.
0: Estağfurullah. Evet, ben de Musa Eroğlu'nun güzel bir bestesini seslendirmek istiyorum şimdi. Böyle miydi senin ile ahtımız? Yollarına kar mı yağdı, gelmedin? Ömür geçti, tükeniyor vaktimiz. Yollarına kar mı yağdı, gelmedin?
1: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına, yüreğine sağlık. Avazın hep daim olsun inşallah Esra'm.
2: Çok İyi teşekkür ederim.
1: Canım kardeşim.
2: Çok teşekkür ederim Şehmuz abicim. Sevgili Hasan da türkünün başına çok güzel bir düzenleme yaptı sanki. Böyle içinden geldi herhalde. Evet, ellerine sağlık, çok güzeldi. Tabii türküleri biz sazlardan aldığımız duygularla daha bir güzel okuyoruz. Onun için hepsinin yüreğine sağlık, ellerine sağlık tekrardan.
1: Zaten onlar o duyguyu verdiği için biz güzel okuyabiliyoruz. Yoksa nasıl okuyacağız?
2: Kesinlikle öyle, vallahi. Var olsunlar. Evet, diyorum ki hiç vakit kaybetmeden türküyle devam edelim.
1: Yani sanki sen beni Erzurum'a göndereceksin. Esra, olur. Öyle bir his aldım.
2: Vallahi mutlu oluruz.
1: Vallahi bir Erzurum'a gidelim.
2: Hadi
1: bu tepe
2: bakalım.
1: Pullu tepe diyelim.
2: Ne güzel.
1: Ondan sonra Pınar başından bulanır. Bakalım hele.
2: Dinliyoruz biz de.
1: Aynen.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Şems abicim, ben de dayanamadım. Nakarat bölümlerinde
1: çok
0: sana eşlik ettim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki de geldin canım. Ne güzel beraber okuduk.
0: Aslında çok sevilen ve bilinen türküler değil
1: hem
0: mi?
1: Hem de
0: İkisi
1: çok.
0: İkisi de
1: çok,
0: öyle.
1: Aynı.
0: Onun için eşlik etmeden duramadım. Eşlik edeyim dedim.
1: Emin ol, ben de radyoda ilk defa okuyorum.
0: Öyle
1: Esra,
0: mi?
1: Vallahi,
0: ne güzel. Türkiye
1: ilk defa
0: evine.
1: Bugün kısmet oldu.
0: Kısmet
1: Türkiye
0: olmuş.
1: Evine kısmet oldu.
0: Evet. Efendim, o zaman devam edelim. Şimdi sizin memlekete ben gideyim.
1: Diyarbakır'a mı gidiyorsun?
0: Evet, Diyarbakır'a düştü yolum.
1: Esra'm, Diyarbakır'a gidiyorsan o zaman bizim bir Diyarbakır'a bir selam göndermemiz lazım.
0: Olur, hay hay.
1: Bu hafta biliyorsun çarşamba akşamı yine biz beraberdik Türkiye evinde.
0: Evet.
1: Diyarbakır'ımızın kültürüne halen hizmet etmekte olan mahalli sanatçılarımızdan, mahalli ustalarımızdan Natuk Uncu ağabeyimiz bizi dinlemiş.
0: Öyle mi?
1: Çok da selamları vardı. Hatta evet, istek isteyecekmiş.
0: Hı hı.
1: Kısmet olmamış. Biz de o zaman bu akşam onlara, madem Diyarbakır'a gidiyoruz, bu
0: evet,
1: güzel Diyarbakır türküsünü ona ve eşine armağan edelim.
0: Tabii ki selamlar olsun buradan. Sevgiler olsun tüm Diyarbakır'a. Aşk bağrımda yer açtı diyelim.
1: Çok çok sevdiği bir türkü.
0: Ne güzel.
1: Vallahi
0: ne güzel.
1: Tam da yerinde gidiyor.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına yüreğine sağlık Esra'm. Çok güzeldi ama sen bana dedin ki abi ben Diyarbakır'a gidiyorum. Sen oradan nereden Karadeniz'e gittin kurban olayım. Bir haber bile vermedin.
2: Efendim türkülerin gücü. Türküler böyle işte.
1: Yani bir diyorsun ben o gücü alırsam arkama evet. Abi sen bana yetişemezsin.
2: Gerçekten öyle. Bir Diyarbakır'dayız, bir Trabzon'dayız. Anadolu'yu öyle hızlı geziyoruz işte. Vallahi türkülerin gücüyle.
1: Gücümüzü türkülerden alalım da istediğin yere gidebilirsin Esra'm. Başımın gözümün üstüne.
2: Teşekkür vallahi ediyorum. Sağ ol Şehriz
1: yeter abi. Ki türküyle git.
2: Dinleyenlerimizin de gönlü olsun istiyoruz aslında.
1: Zaten bütün derdimiz
2: var. Evet, her yöreye dokunmaya çalışıyoruz bir saat içerisinde. Elimizden geldiğince efendim. Dedikten sonra hiç vakit kaybetmek istemiyorum ben. Sevgili Şehmuz abiden hiç türküler vakit dinliyoruz.
1: Hiç vakit geçirme. Evet. Yani beni göndereceksin Malatya'ya.
2: Hay hay.
1: Etek sarı sen etekten sarısan. Oradan şöyle bir Adıyaman da yapayım bari. Bir eşarbını yan bağlama diyelim yani.
2: Çok memnun oluruz.
1: Bu arada bu iki türkümüz hem Malatya'ya gitsin hem Adıyaman'a.
2: Evet.
1: Ve yurdumuzun dört bir tarafına armağan edelim.
2: Armağan olsun.

0: seslendirdin.
1: Uzun zamandır da okunmuyordu valla, böyle baktım dikkatimi çekti. Şöyle
0: oldu.
1: Bir dillendirelim en azından, şöyle bir akıllara yine bir gelsin
0: evet,
1: dedim.
0: Nostalji oldu, güzel oldu.
1: Aynen.
0: Evet, şimdi ben yine diyeceğim, programın sonlarına yaklaşıyoruz ama.
1: Yapma. Esra'ya her hafta aynı şeyi yapıyorsun.
0: Değil mi? Evet, üzüyorum lütfen seni ama artık yapacak bir şey yok.
1: Kesin yani, eminsin, son kararın.
0: Hatırlatmakta fayda var dinleyicilerimize. Efendim, ben de yine Musa Eroğlu hocamızın güzel bir türküsünü seslendireceğim. Şu dağların yükseğine erseler, lale sümbül, mor menevşe derseler. Hemen arkasına da ben de yine nostalji yapayım dedim. Çok sevilen, özellikle bizim dönemin çok sevilen türküsüydü. Gayayı gırcı tuttu, ilvandım. Bunu da bütün ekip olarak okursak çok mutlu olurum.
1: Bence çok
0: Hep
1: güzel olur.
0: Hep beraber okuyalım.
1: Aynen.
0: Haydi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz Şehim Savcım. Vallahi iki güzel türkü seslendirdin.
1: Sağ olasın.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Özellikle
1: çok
0: Etek Sarı
1: ederim.
0: Bir döneme damgasını vurmuş gerçekten. Dizilere de yansımış bir türküydü değil mi?
1: Aynen.
0: Çok da güzel.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Arkadaşlar elinize kolunuza sağlık bu arada. İrvanlım da çoktan okunmamıştı. En azından bir hatırlattık.
1: Evet, teşekkür senin ediyorum eşlikliğin içinde.
0: Çok güzel oldu bence.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmaya arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Bu akşam mikrofonda ben Esra Erekinci.
0: Ben Şeyh Musa Senkuş.
1: Birbirinden güzel türküleri sizlere ulaştırmaya çalıştık efendim. Tabii yalnız değildik. Orkestramızda, bağlamalarda Hasan Özçırpan, nefesli sazda ustamız Hüseyin Geçer, ritim sazda yine ustamız Cemil Altun, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise programımızın yapımcısı Mehmet Taha Arıkan kardeşim, ana kumandada tonmeisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş kardeşim vardı bu akşam bizimle beraber.
1: Evet, sizinleydik efendim. Birlikte okuyacağımız güzel bir halayla programımız son bulacak efendim. Bir başka Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça, afiyetle ve türküyle kalın.
0: Türkiye Evi'nde kalın. Bir yere gitmeyin.
1: Hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Poyraz Şenol. İzmir doğumluyum. Bir İzmir türküsü istiyorum.